Tanrım, sen acı bana, bu kara sevdayı unuttur bana. Bir şans ver, bir şans daha ver, kaderim dost olsun bana. Yoksa kaderime dargın giderim.

0: ateşe düşmüşüm, söndürenim yok. Şansımı tersine döndürenim yok. Gülmeyen yüzümü, gülmeyen yüzümü güldürenim yok. Bir tek tebessüme vurgun giderim, vurgun giderim.
1: Balar ve sitemler.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat Yayında.
2: Efendim, radyonun delisi geldi. Herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimi gönderiyorum. Ben Deniz Fırat. Fırat'la Damardan Kalbe programı her zaman olduğu gibi başlamış bulunmakta.
3: Hazır mıyız?
2: Vallahi ben hazırım, bomba gibiyim size söyleyeyim. Yakacağız bu akşam yine şehri, ciğerleri parçalayacağız.

Evet, öncelikle radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Çalışanlarımız varsa, mesaide olanlara kolay gelsin dileklerimizi iletelim.

dakikada çalışanlarımız vardır, mesai olanlarımız vardır. Mutlaka tabii ki. Olmazsa olmaz abi. Adam evine ekmek parası götürecek ya. Emekçi adam. Minibüs şoförlerimiz bizleri dinlemekte. Minibüsçülerimize buradan selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderiyoruz. Allah kaza bela vermesin var ya. Güzel bir şarkıyla sizleri karşılayacağız. İpek Pınar, Mutsuzluk Tacı diyecek. Güzel şarkımızı şu anda radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Bu güzel şarkı sonrasında ne yapacaksınız sizler sevgili dostlar? Şu dakika itibariyle 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırıyorsunuz. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. O zaman lafı uzatmayalım değil mi? Bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında burada olacağız.

0: garip başıma mutsuzluk tacını takıp da gittin. Devam ediyoruz birlikteliğimizi sevgili dostlar. Şimdi Mustafa Yıldız Doğan'ı yapalım mı? Var ya, çok güzel bir şarkıdır. Evet, mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağız. İyi akşamlar, sıradaki parça canım kardeşim Recai Sözöy'e gelsin demiş Kazım Çevik. Aşka. İyi akşamlar, ben Seda Çalışkan. Tüm dünyaya kafa tutarım da senin iki gözüne kurban olurum. Seni çok ama çok seviyorum. Ümitsedek şarkıları ömrüm eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun demişler. Abim yayınlar, ben Derya Ümitsedek şarkılar ömrüm olan eşime Kürşet Öz'e armağan olsun demiş. Ömürlük seviyorum diyerek mesajını noktalamış. Benim abim, vay benim. Vay benim, benim abim. Mustafa Yıldız Doğan'la sizleri baş başa bırakacağız sevgili dostlar. Sonrasında buradayız.
1: Fırat yayında.
2: Baba büyüksün.

0: çoktan ödedi diyeti. Yenecekti cehaleti, vay benim, benim abim. Gönlümce murat almamış, kimseye borçlu olmamış. Saçında siyah kalmamış, vay benim, benim abim. Rehberleri Kur'an it, mazlumlara yaran it. Derdi büyük Turan ipi, vay benim, benim abim. Tek başına bu şehirde, elde tesbih, hep zikirde.
1: Vay benim abim, vay! Mustafa Yıldızdoğan radyonuzda sizlerleydi sevgili dostlar.
0: Vay be.
1: Bu kardeşiniz Mustafa Yıldızdoğan'ın zamanında var ya, korumalını yapmış adam var ya işte gerçekten. Hani böyle Edip Uran kapalı spor salonu var bilirsiniz Mersin'de. Konsere gelecek kendisi. Biz de Ocak'ta yetiştik kardeşim şimdi ne yapalım? Abi Mustafa Yıldızdoğan'ın hani bu sahneye çıkarken etrafına böyle etten duvar örüyorsunuz ya. O şekilde el ele tutuşarak böyle Mustafa Yıldızdoğan'ı sahneye çıkarttığımız zamanlar olmuştu zamanında var ya. Çok güzel günlerdi, çok güzel yıllardı var ya. Salon var ya inledi abi inledi.

devam ediyoruz sevgili dostlar. Ben Koca Vilayet'ten biraz Silifke'de bulunan abim ve dostları Bekir Kayan, İsmail İkinci, Murat Ersin, Barış Abip Aydoğdu, Şafker Ozan, Serhat Güden, Acun Karal, Murat Ateş için sıradaki şarkılar gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Canımdan çok sevdiğim biricik eşime seni çok seviyorum mesajıyla Übeyik Engin diyerek mesajını sonlandırmış sevgili dinleyicimiz. Hayırlı akşamlar, şükür kavuşturana güzel insan Fırat. Programınızın saatini iple çekiyoruz demişler. Vallahi şükür kavuşturana değil mi? 24 saati bekleyemiyorsunuz. En güzel şarkılar Aslan Parçası, Canım Oğlum ve Cahit Söze'ye ve Sana da gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz radyomuzun çalışanlarına. Erdal Tiryaki, Muhammed Gültekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalban, Serdan Yerlikaya ve tüm arkadaşlarına armağan olsun demiş. Evet, seni canından çok seven annen diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Jener Hasret Kokar, buram buram. Gökhan Güney şarkısıyla sizleri baş başa bırakacağız. Sonrasında buradayız efendim.

Devam ediyoruz Fırat Adamar'dan Kalbi programına sevgili dinleyenler. Ben Şule Bozdan. Manzara yerine saatlerce gözlerine bakabilirim. Çünkü benim en güzel manzaram gözlerin. Sıradaki şarkı kalbimin sahibi Mazhar Köre gelsin demiş. Sıradaki tüm güzel şarkılar Baran Serdar'a gelsin. Kıymetlisinden diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi akşamlar, sen benim en güzel bekleyişimsin. Çünkü sana kavuşmak her şeye değer. Sıradaki şarkılar benden Uğur Dağ için gelsin demişler. Çok güzel bir türküdür var ya. Bak şimdi maziye gittik var ya. Şimdi bu müziği duyar duymaz maziye gittim ya. Bu şarkıyı zorla bana çaldırdıklarını hatırlıyorum sevgili dinleyenler. Çok fena bir durum var ya. Sene kaç bilmiyorum ama işte dediğim gibi ağzımız daha süt kokuyor biliyorsunuz. Türkiye'nin en genç radyosu herhalde benimdir. O zamanlar tabii yayın yapmıyoruz, böyle program sunuculuk yapmıyoruz. Sadece şarkı çalıyoruz abi. 7-24 kasetten şarkı çalıyorsun. Ne yapacaksın? Bilgisayarım var şimdi, bırakıp gidesin öyle. Sabahtan bir giderdik abi, akşama kadar yayın arasında size bir şey söyleyeyim mi? Tuvalete bile gitmeye vakit yoktu. O şarkıdan o şarkı, bütün şarkıları kasetten tek tek çaldığınızı düşünsenize.

0: güzel yıllardı var ya. Şimdi bizim bir Sıtkı vardı. Bizim büyüğümüz tabii ki Sıtkı diyorum. Ve Sıtkı diyeceğim tabii, saygı duymuyorum çünkü. Radyoda Sıtkı diye biri çalışıyor. Adam abi okuma yazma bilmez. Genel yayın koordinatörü olmuş başımıza ya. Şimdi ben bu tarz şarkıları bilmezdim abi o yıllarda. Biliyorsunuz zaten, söyledik az önce de. Ocakta büyümüş bir genç olarak, çocuk olarak. Zorla bu şarkıları bana çaldırıyorlardı yani. Bilmiyorum, geliyordu bana Sıtkı, diyordu ki bak bunları çalacaksın, bunları çalacaksın diye kasetleri çıkartıp önüme koyuyordu. Bilmiyorum ki abi hangi kasetten ne çalacağız. Tesadüfen çalıyordum, sırayla ne gelirse artık. İşte o zamanlar böyle denk gelmişti bu şarkılar. Sonra hoşuma gitmeye başladı. Zaman geldi geçti, hoşuma gitmeye başladı. Gerçekten güzel şarkıdır. O Sıtkı var ya, o Sıtkı kulakları çınlasın. Kader olmaz olsun. Yine bir gün böyle oturuyoruz. Elektrik kesildi şimdi. Radyoda yayın yok. Ne yapacaksın şimdi? Oturacaksın tabii ki. Adam gelmiş diyor ki ya sen niye oturuyorsun? Ne yapayım dedim, elektrik kesik. Dedi kalk dedi, deklerin tozlarını al dedi. Ortaların tozunu sil dedi ya. Boş boş oturma. Bakmış şimdi bu ya. Böyle ezile ezile kafamıza vurula vurula geldik bu zamanlara arkadaşlar. Ama var ya, size bir şey söyleyeyim mi? Bu şarkıların çalındığı radyoda ben ne yaptım biliyor musunuz? Gizli kaçak. Yani Mustafa Yıldız Doğan çaldım. Ozan Arif çaldım abi. Ahmet Yılmaz çaldım ya. Yani var ya, yakalasalar adamı tüfekle vururlar, o derece. Bu güzel türküyle sizleri baş başa bırakacağım. Müzik evrenseldir tabii ki. Her telden çalarız. Belli bir kriterlerimiz var. O kriterleri aşmadığımız sürece her telden şarkıları dinletiriz sizlere. Şimdi Mustafa Yıldız Doğan çaldık abi. İlk ayakları da çalmazsak olmaz. Kirvem sizler olacak. Sonrasında kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında burada olacağız.
1: Fırat yayında.

Fırat'ta Damardan Kalbe Tümüz ile devam ediyoruz sevgili dostlar. İlk reklam kuşağımızı geride bıraktık. Ay işte benim adamım geldi yine. Ahmet Şafak. Gada gözlüm diyecek abi, gada gözlüm.

0: Selam Fırat, bir şarkısın sen, ansızın dile takılan, herkesin aklında olan, bir dua gibisin, kalbe dokunan. Sıradaki şarkı sol yanıma ve dostlarıma, Veli Kızılkaya, Hıdır Poyraz, Çağatay Topal ve Kadir Keskin'e gelsin demiş. Kolay gelsin yayınlar demiş sevgili Ediran kardeşimiz. Seversin sen Bediran Ameş Şafa, sana gelsin sevgili kardeşim. Bir de kalbinin mıh gibi çakılmış olan insana gelsin mi?
1: Dönmeyecek seveceğim seni bana dek geleceksin.
0: Sıradaki şarkı Mert Gezer'den, değerli dostlarım Mustafa Uysal, Sarı İsa, Uysal, Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, İbrahim Söylemez, Mert Sevgi, Erdal Tiryaki, Mustafa Can Sabah, Tufancı'nın Hacı Veli Gezer için armağan olsun demişler. Sıradaki şarkı Reşat Yücüler'den, dostlarım Kürşat Öz, Burak Çetinkaya, Nebi Kalli, Eyüp Okay, Abdullah Taş, Semih Tekin, Ali Gündoğdu ve Mehmet Kanlıöz'e armağan olsun demişler.

0: çöle daha... 0-550-394-94-96 diyeceğim ama vallahi mesajlarımız yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Zaten numarayı hatırlatmaya gerek yok ama ağzımızdan kaçtı bir kere. Neyse, gönderin, bir tane gönderin abi.
1: Benim hasretinden öldüm.
0: Ahmet Şafak'la sizleri baş başa bırakacağız. Gada gözüm diyecek. Sonrasında buradayız.
2: Fırat yayında.
3: Baba, büyüksün.
4: Eyvallah.
5: Mersin efendim.
6: 104.6.

0: Şimdi az önce İlkay Akkaya'yı çalarken aklıma bir isim daha geldi var ya. Nizamettin abimiz vardı orada, reklamcımız. Akşama kadar reklam kovalardı, radyo reklam alacağım diye. Çok severdim kendisini. Çok naif bir adamdır var ya. Nizamettin abi. Namı diğer Nizam abi. Selamlarımızı gönderin, kulakları çınlasın. Güzel bir Orhan Gencebay şarkısı gelecek. Bulamadık ki. Radyonuzda sizlerle olacak sevgili dostlar. Bakalım mesajlarımıza. İyi yayınlar Mutlu'dan, selamlar. Söyledeki şarkılar Can Parçam, Hilmi Durum'a armağan olsun demiş. Berkan Taşçı'dan söyledeki parçalar dostları ve değerli abileri Bediran Dürek, Ömür Kara, Serhat Uygun, Doruk Uşanmaz, Mehmet Ali Güçlü'ye armağan olsun demiş. Ben Anamur'dan Aybaş, söyledeki şarkı Canım Babam, Yaşar Armut'a ve arkadaşları Ahmet Kaya, Emin Meral, Mahir Bayram, İsmail Ekeş, Deniz Gündoğmuş ve Fırat abi sana gelsin. Seni çok seviyorum hayatım, her zaman yanındayız, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Aylar yıllar geldi geçti. Babayla sizleri baş başa bırakalım. Bulamadık ki, sonrasında buradayız. Bak şarkının güzelliğine ya. Naif bir şarkı.
1: Fırat yayında.
2: Eyvallah.

şarkıdır. Orhan Baba bulamadık ki sizlerle buluşun sevgili dostlar. Devam ediyoruz Fırat'ta Damardan Kalbe programına. Reklamlardan önce son şarkımız. Ya bir saati geride bırakmışız var ya, ne çabuk geçti değil mi?

Mutlu Hanım Antalya'dan her ikisinden de selamlar göndermiş dinleyicimiz. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Hilmi Doğru'ma armağan olsun demişler. Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Sözay'a gelsin demiş. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar biz iki kardeş Emine Ayşe ve Toprak Savaş Çalışkan kardeşler. Sıradaki şarkılar can babamız Mustafa Çalışkan'a gelsin, seni çok seviyoruz demişler.

0: Korku yorum Burhan Çaçan. Radyonuz da sizlerle. Sonrasında çok kısa bir reklam arası sevgili dostlar. Reklamlar sonrasında son saatimize karşınızda olacağız.
1: Mersin FM 104.6.
2: Fırat'a selam, damara devam.

0: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
1: Fırat'la Damardan Kalbe.
2: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor sevgili dinleyenler. Reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızdayız. Biliyorsunuz yayın esnasında ben video çekip sosyal medyadan paylaşıyorum ama ne olduysa abi telefonun hafızası doldu ya. Ya ne kadar ne varsa ne yoksa sildim. Hala diyor ki hafızam dolu. Çekip paylaşacağım çekemiyorum ya.
1: Hepsi bir.
2: Bizi sosyal medyadan takip etmek isteyen dinleyicilerimiz Instagram'dan radyocu alt dire Fırat. TikTok'tan da direkt radyocu Fırat. Fırat'la Damardan Kalbe yazsanız da bulursunuz herhalde. Takip etmek isteyen dinleyicilerimiz varsa takip edebilirler. Çok bir şey yok ya. Ben öyle işte ıvır zıvır paylaşıyorum ya. Hani ilginizi çekiyorsa takip edebilirsiniz. Yok beni, benim tarzım değil diyorsanız da takip etmeseniz de olur. Alınmayız, gücenmeyiz. Yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Elisa Duru Çelik. Sıradaki en güzel şarkılar. Her gün özlemle beklediğim en güzel anılarımın eksik kalan kahramanı canım babam Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyoruz babacım demiş. İyi akşamlar biricik sevgilim Recai Sözay'a çok çok selamlarımı iletiyorum. Onu çok seviyorum. Allah'a emanet ol sevgilim benim diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba Silifke'deki Recai kardeşim Ahmet'ten selamlar demişler. Selamım. Saray, ha bir dağ başı. Sonumuz bir mezar taşı abi. Gözümüzden kanlı yaşı akıtana, gidenlere selam olsun diyelim. İmparator Yorumu Radyonuz'da sizlerle sonrasında buradayız.
3: Fırat'a selam, damara devam.
4: Yürübe, yürübe, Allah'ına kurban.
0: Mersin FM 104.6.

0: ha bir saray ha dağ başı.
1: Sonumuz hep mezar taşı.
0: Gözümüzden kanlı yaşı. Akıtana selam olsun.
1: Akıtana selam olsun.
0: Selam olsun.
1: Gidene selam olsun. Selam olsun.
0: Selam olsun.
2: Selam olsun. Selam olsun.
3: Olsun abi, selam olsun dedik. İbrahim Tatlıses yorumuyla sizleri baş başa bıraktık. Anladım ya Rabbim, var ya. Akının güzelliğine bak. Allah, hiç konuşmadan direkt şarkıyla sizleri baş başa bırakmak isterdik ama mesajlarımız var arkadaşlar, onları paylaşacağız. İnsan daraldığında dağları çıkarmış, kurt daraldığında şehre inermiş. Canım abim, ben Bedir'e ne bile az önce göndermiş olduğun güzel şarkıyı aldım, başımın üstüne koydum, baş tacı yaptım demiş sevgili kardeşimiz. Bu gece belli oldu, yine tekrar yayına düşeceğiz. Ya yapacak bir şey yok kardeşim. Ya işte böyle anılar tazelenince, şimdi sen 7/24 dinlediğin için aynı muhabbeti belki denk gelmişsindir daha önce. Şimdi ilk defa dinleyenler vardır yani. Yeni denk gelmiş olanlar vardır değil mi? Hatırlatalım. Ve sıradaki şarkı tüm börtecilere gelsin, sana gelsin. Bu arada şarkılar için teşekkür ederiz sevgili kardeşimiz. Sizler teşekkür ederiz. Selamlar.

0: seni.
1: Radyonun delisi diye boşuna demiyorlar var ya. Asla. Kızanlarınız da var, sevenleriniz de var biliyorum ama sevenimiz daha çok fazla canım. Sevenler kızanları döver ona göre.
2: Seviyorum, unutamam asla seni.
1: İyi yayınlar. Abi sadece tüm şarkılar can için Mustafa'ma gelsin demiş. Ben Leyla Çalışkan diyerek mesajını sonlandırmış. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. Yayınlar sürekli tüm şarkılar. Mahmut İnalkaç, Abdülkadir Keskin, Hıdır Poyraz, Hasan Bahşiş, Oktay Demirezen ve bugün doğum günü olan değerli dostum Mustafa Zehri armağan olsun demiş. Nice güzel seneler olsun, iyi yayınlar demiş. Biz de sevgili Mustafa kardeşimizin doğum gününü kutlayalım. Nice nice senelere sağlıklı mutlu inşallah. Abi bu şarkıyı bir an önce dinlemek isteyenleriniz var biliyorum. Lafı kesiyoruz. Mikrofonu kapatıyoruz. Azer Bülbül'le sizleri baş başa bırakıyoruz. Unutamam asla seni. Radyonuzda sizlerle.
3: Fırat'a selam. Damara devam.
4: Yürübe. Allah'ına kurban.
1: Yükselt. Yükselt. Sesleri yükselt. Vallahi hiçbir şey olmaz ya. Şehri yakalım ya.

0: bugün fazla şarkı ayarlamışız var ya. Yetişmeyecek. Neyse canım, uzatırız, patrondan müsaade alırız, sıkıntı yok. Şimdi var ya, çok güzel bir şarkı gelecek. Naif bir şarkı. Baksana şu müziğin girişini. Çok naif değil mi?
1: Kolay değil artık seni unutmak.
0: Müslüm Baba şarkısı. Baktım, sevdiğim sensin. Ümit Besen albümünde seni unutmak diye geçiyor.
1: Senin hayalinle.
0: Bu güzel şarkı şu anda radyonun başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan edeceğiz. Şimdi mesajlar da geliyor bu arada. Videosunu çekip atanlar oluyor, biliyorsunuz. Ben paylaşıyorum bu videoları. Radyonuzun fotoğrafını, videosunu, fotoğrafını değil, videosunu çekin böyle yayın esnasında. Fark etmez, ben konuşurken de olur, şarkı çalarken de olur. Çekip atarsanız biz de paylaşıyoruz sosyal medyadan. Radyocu alt dire Firat Instagram'dan, TikTok'tan da direkt Radyocu Firat olarak. DM'den bizlere gönderebilirsiniz, ben de paylaşacağım. Eğer tabii ki izin alıyoruz, soruyoruz. İzin verirseniz paylaşıyoruz.
1: Baktım, gördüm.
0: Şimdi Ümit Besen'in bu güzel şarkısını bakalım kimlere denk geldi. Ben Mutan Tuhan'ı Neyiz. Buradan canım babam Mustafa Zehir'e doğum gününü kutluyorum. İyi ki varsın, iyi ki doğdun canım babam demiş. İyi akşamlar abi, sıradaki şarkılar Nisa'dan kardeşlerim Suat ve Fuat'a gelsin. Allah'a emanetsiniz demişler. Ben Erdem Kurt, Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt, Kürşat Çiftçioğlu ve Oktay Demir Ezen'e selamlar demiş dinleyicimiz.
2: Ya bu ne güzel şarkıdır.
0: Şimdi volümleri yükselteceğiz. Az önce yükselttik ya. Bütün Mersin'de abi, bütün Mersin'de radyodan bu şarkı inlesin mi? Hadi o zaman hep birlikte volümleri yükseltelim. Her neredeyseniz yükselt abi sesi, yükselt. Şehir inmesin, şehir yansın abi.
3: Fırat'a selam, damara devam.
4: Yürü be, yürü be, Allah'ına kurban.

0: Mersin FM
1: 104.6.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be.

0: efendim devam ediyoruz. Şimdi mesajlar geliyor var ya. Hani dedik ya çekin nerede dinliyorsanız çekin atın diye. Sevgili Hikmet ablamız Özmenler'den bizleri dinliyor ve videosunu çekti attı ve Yeşillikçi İdris. Allah'ını severim senin be. Sevgili İdris kardeşime selamlar olsun. İyi akşamlar dileklerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkı sana armağan olsun sevgili kardeşim. Gökhan Doğanay çalacağım sizlere ve Hakkı Bulut'la bir düet şarkı. Ağlama bebeğim diyecek. Yayınlar Fırat Bey, Silipke'de bulunan oğlu Meltem Yerlikaya, değerli arkadaşları Recai Sozay, Erdal Tiryaki, Ceylan Duran, Ahmet Kurt, Veli Ançelik ve Muhammed Gültekin için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Gelsin o zaman. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum. Veli Ançelik, sen benim en güzel duam, en büyük mutluluğumsun oğlum demiş. Vallahi Fatma ablamız var ya bir tanedir. Hüseyin abimiz var ya bir tanedir. Selamlarımı gönderiyorum kendisine. Kendilerine diyelim. Kendisine ne ya? Selam abi, ben Ferdi Zorbay. Sıradaki şarkı ömrümün yarısını ve canım eşime Gamze Yeni'ye gelsin. Seni çok seviyorum demiş. Hadi o zaman bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızda olacağız.
1: Fırat'a selam. Devam.

0: Ağlama küçüğüm, ağlama. Hayat zor yolusun. Bir bilsen bu yolda ne talipsizler var, ne zalimler var, ne hainler var. Senin derdin benim yanımda dağda bir tek saç gibi. Vefasız bir alemdeyim. Ne kalpsizler var küçüğüm. Ne kalpsizler var küçüğüm. Ne kalpsizler var.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

Şimdi reklamları dinledik sevgili dinleyenler. Reklamlar sonrasında son 20 dakikalık zaman diliminin içerisine girmiş bulmaktayız ama benim daha çalmam gereken 6 tane şarkı var bu şarkı dahil. Yapacak bir şey yok abi. Sarkıtırabiliriz yani, sarkıtırabiliriz. O yüzden patron kusura bakma yani. Zaten senden torpilliyiz yani, değil mi? Çalarız. Biraz zamanı aşacağız ama yapacak bir şey yok abi. Tabii radyonun dinleyen, en çok dinlenen program olduğu için doğaldır canım. Bir şey olmaz. Patron bir şey demez ya. Şimdi güzel bir Müslüm Gürses, harika Avcı düeti gelecek radyolarımıza. İyi akşamlar Samet Gök kardeşim ve Baran Kayı abime, İsmail kardeşime, Recep Köprü'ye, Emin dayıma ve İrfan Pendre. Selamlar demişler. Azer Böbür'den güzel bir şarkı demişler. Az önce çaldık o şarkıyı. Teşekkürler, iyi akşamlar demiş dinleyicimiz. Azer Böbür'den çaldığımız şarkı sevdiklerinize armağan olsun. Ve şu anki Müslüm Baba şarkısı da tüm sevdiklerinize gelsin diyelim o zaman. Dönemeyiz o. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyoruz. Ben Mert Kasapçı. Silifke'de bulunan Hasan dostlarım. Recai Sözay, Muhammed Gülçekin, Yusuf Alay, Onur Toy, Cebrail Yılmaz, Erdem Yerlikaya, Osman dostlarıma sıradaki şarkılar armağan olsun demiş. Silifke'deki değerli insanlara armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, hayırlı akşamlar. İyi yayınlar. Ben Volkan Çelik, sıradaki en güzel şarkılar abim Kadir Çelik'e gelsin demiş. Allah'a emanet ol demiş sevgili kardeşimiz. Ben Mutan, Ayşegül Durmuş, sıradaki şarkı Mustafa Zehir için gelsin. Doğum günün kutlu olsun nice. Beraber senelere canımın içi diyerek mesajını.

0: selam damara devam.
1: Yübe, Allah'ına kurban.
2: Baba, büyüksün.
0: Eyvallah. Mersin efendim.
3: 104.6.

Radyonun delisi, radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Güzel bir Müslüm Gürses, Harika Avcı düeti dinlettik sizlere. Şimdi rahmetli Bergen ablayla devam edeceğiz. Var ya, çok güzel bir şarkıdır. Bırak yakamı, bırak. Akşamlar, ben Azra. Sıradaki şarkı Silivke'de bulunan dayım Mehmet Güney adına armağan olsun demiş dinleyicimiz. Yeğenler, mutan selamlar. Sıradaki şarkılar Bir Tanecik Yeğenim Hilmi Durum için gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Zeynep Alıç. Sıradaki parça canım oğlum Mert Alıç'a gelsin, seni çok özledim kurban olduğum diyerek mesajını sonlandırmış. Yakalım mı şehri ya? Yakalım mı abi? O zaman ne yapıyoruz? Volümleri yükseltiyoruz. Hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyeceğiz. Bergen, radyonuzda sizlerle. Bırak yakamı.

0: kaselam damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Mersin efendim.

görsün artık, bırak yakamı. Sergen radyonuzda sizlerleri sevgili dinleyenler, devam ediyoruz birlikteliğimize. Çok güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam.

0: Şarkı ama şarkılar birbirinden güzel değil mi? Ardı ardına gelmeye devam ediyor bu frekanslarda. Şimdi gelen mesajlarımızı paylaşmaya devam edelim. İyi akşamlar, ben Şule Bozda. Duruşu güzel adam, gülüşü güzel. Kadınıyım, sıradaki şarkı sevdiceğim Mazhar Kör'e gelsin demiş dinleyicimiz. Bırakın iyi yayınlar, ben Kürşet Özsıradaki Şarkılar. Değerli büyüğüm dayım İsmail II. Mustafa Altun. Kardeşim Doğan Demir Yılmaz, dostlarım Reşat Yüceler, Hakan Çatan, Nebi Kalle, Semih Tekin, Cihan Göçmen, Hasan Hüseyin, Deniz Harun, Cem Yurtun, Murat Ersin, Barış, abilerim Şavker Ozan, Acun Karal ve Burak Temel'e armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar, sıradaki en güzel şarkılar. Kalbimin sahibi, hayatım, hasretim, Kadir Çelik'e armağan olsun, seni çok ama çok seviyorum diyerek mesajını noktalamış. Bu şarkılara volümler kısılmaz değil mi? Onlardan bir tanesi daha geliyor var ya. Ardı ardına bomba gibi düşmeye devam ediyor şehrimize, radyonuza. Tavernemizin babası, yaşayan efsane radyonuzda sizlerle. Gidiyor musun? Ardından burada olacağız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be! Allah'ına kurban.

Filiklerimize şimdi bana mesajlar düşüyor. Hani bizim mesajımızı görmüyor musun, niye okumuyorsun diyenler var. Şimdi arkadaşlar, WhatsApp hattımıza gönderdiğiniz mesajlar sırası gelince okunuyor, haberiniz olsun. Her defasında yazdığınız bir şey sizin mesajınızı en sona atıyor. Bu nedenle ne oluyor biliyor musunuz? Mesajınız en sona kalıyor, haberiniz olsun. Buradan hatırlatalım. Şimdi güzel bir Kibariye şarkısı gelecek. Allah Allah diyeceğiz var ya. İsyan etmiyorum. İsyan etmiyorum abi. Sıradaki şarkı Aslan kardeşim Mert Alış ve bütün arkadaşlarına armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Ben Mutan Nadir Büyüktat. Sıradaki şarkı Silifke'de yaşayan oğlum Mustafa Zehir için armağan olsun. Doğum günün kutlu olsun demiş sıradaki. Tüm güzel şarkılar sana armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Hayırlı akşamlar, kolay gelsin Fırat Reis. Radyomuzun kralı, sıradaki en güzel şarkılar canım oğlum Recai Söze ve sizlere armağan olsun demiş. Radyomuzun tüm değerli çalışanlarına gelsin. Oğlum kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış. Şimdi Kibariye sonrasında son iki şarkımız kaldı. Normalde bu şarkıda kapanışımızı yapmamız gerekiyordu ama iki şarkı daha çalmam gerekiyor. Ben şarkılarımı ayarladım. İlla ki çalacağım şimdi. O yüzden mesaj atmamalısınız. Şimdi 18 tane okumamız gereken mesaj var. 9-9 böleceğiz abi. 18'den bir tane fazla olursa okumayacağım, haberiniz olsun. Kibari ile sizleri baş başa bırakıyoruz. İsyan etmiyorum radyonuza sizlerle sonrasında buradayız abi. Hiçbir yerden ayrılmayın.

0: şarkılar kolon patlatır, kolon yakar, şehri yakar abi. Efendim devam ediyoruz Fırat'a Damar'dan Kalya programına. Dediğimiz gibi normal şartlar altında son şarkımız olması gerekiyordu Kibari'ye ama o kadar yoğun, o kadar talep var ki, o kadar mesaj var ki ve benim ayarladığım fazla şarkılar var. Yetiştiremedik var ya. Şimdi Ferdiciler hazır mı Ferdiciler? Bu güzel şarkı sizlere armağan olacak. Tüm Ferdi Tayfur hayranlarına gelecek. Ben Mutan Şerife Büyük Tat, sıradaki şarkı Silifke'de yaşayan Mustafa Zehir için gelsin demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar dilerim. Sıradaki şarkılar Necati Yörük'ten, değerli kardeşim Adnan Yörük, Şavker Ozan, Ali Ejder Ayta, Murat Ersin, Barış Onur Kara, Ahmet Gökçe, Ulaş Demli, Reşat Yüceler, Ertuğrul Coşkun, Balıkçı Halil, Ali Kurnaz, Hasan Serveroğlu, Mehmet Ali Güçlü, Ömercan Denden ve Hasan Bozkır'a armağan olsun, iyi akşamlar demişler. Merhaba, ben Sedat Gök. Sıradaki şarkılar Samet Gök kardeşime ve tüm arkadaşlarına armağan olsun. Herkese selamlar, iyi akşamlar, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış. Ahmet Çelik, Mert Sevgi, Ali Duman, Ali Rıza Eşenmez, Emrah Çelik, Arif Demir'den Mustafa Zehir için gelsin demişler. Şimdi Mustafa abimizin doğum günü var ya, herkes mesaj atar var ya. Doğum günün kutlu olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Fırat abim iyi akşamlar, kolay gelsin. Öncelikle bugün bütün parçalar bana ve babam Çetin Bakır'a ve anneme gelsin. Bugün benim 12'den sonra 18 yaşıma giriyorum, doğum günümdeymiş sevgili kardeşimiz. İyi ki böyle bir ailem var, sizi çok seviyorum. Babam sen benim canımsın, senin varlığına kurban olurum. Sizi çok seven oğlunuz Mert Bakar, Allah'a emanet ol. Sağlıcakla kal aslan babam benim diyerek mesajını sonlandırmış. Sevgili kardeşimizin de doğum gününü kutlayalım. Allah var ya, bu çocuk ne zaman büyüdü var ya. Daha dün gibi var ya, bebeydi bu çocuk ya. Selamun aleyküm demişler, aleyküm selam diyelim. Fırat abi ben Ahmet Han Karal, sıradaki parçayı canım babam Acun Karal ve abilerim Şavker Ozan, Mehmet Ali Güçlü, Durasan Say, Bekir Kayhan, Ömür Kara, Doruk Üşenmez, Yılmaz Doğan, Ahmet Gökçe, Kürşet Öz, Yunus Emre Tokdürek, Necati Yörük, Anlam Yörük ve sana armağan ediyorum demiş sevgili kardeşimiz. Teşekkür ediyorum, benden de sizlere armağan olsun, selamlar, hayırlı akşamlar olsun. İyi akşamlar, ben Mustafa Yıldırım, sıradaki şarkılar Hasan kardeşim, canım ciğerim Fuat Suat ve evet Fuat Suat Tekeri ikizleri armağan olsun, tüm dostlarıma selamlar, iyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Selam abi, yayınlar. Sibel Yılmaz, nasılsın canım, iyi misin demiş sevgili dinleyicimiz. Sema ablaya seni çok seviyorum. Seviliyorsun diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. Şimdi atlıyoruz bazı mesajları var ya. Sıradaki parça Hava Nur'dan Esen'den. Hava Nur Esen'den Silifke'deki Mustafa Zehir'e gelsin. Doğum günü kutlu olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Son bir mesaj daha paylaşacağım. Ben Ayşegül Durmuş, sıradaki şarkı Mustafa Zehir'e gelsin. İyi ki doğdun demiş. Vallahi dedim ya, bugün Mustafa Zehir'e çalışacağız diye. Doğum günü olunca ne yapalım yani? Yapacak bir şey yok. Anlayışla karşılayacağız tabii ki. Şimdi son 9 mesajımız kaldı arkadaşlar. Mesaj atmıyorsunuz. Son kalan şarkımızı da, kalan 9 mesajımızı paylaşacağız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.

0: Bilmem şu an beni hissediyor, duyabiliyor musun? Eğer benim seni hissetmediğimi, sevmediğimi düşünüyorsan, inan çok yanılıyorsun. Çok yanılıyorsun. Çok.
1: Ağla yüreğim, ağla! Olmasaydı derdimiz, söyler miydi Ferdi abimiz dedik ve Ferdi Tayfur ile sizleri baş başa bıraktık sevgili dostlar. Son şarkı. Ve son kalan 9 mesaj paylaşıp gideceğiz Allah'ın izniyle. Zeynel Fırat Ben, Mazhar Kör'den kalbimdeki en güzel duyguların sahibi gözleri olan kalbime tat kuran Şule Bozdan'a sıradaki şarkılar gelsin. Sevgili kral diyerek mesajını sonlandırmış. Eyvallah, selamlar olsun, iyi günler. Sıradaki şarkılar canıma Berkay Zabunoğlu'na gelsin. Seni çok seviyorum ömrüm demiş. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyelim abi. Yayınlar ben Hasan Gümüş. Sıradaki tüm bütün aşk şarkıları benim değerlim Damla'ya gelsin. Seni çok seviyorum, kendine çok iyi bak demiş. Yayınlar Fırat abi, ben Mazhar Kör. Sıradaki şarkılar kalbimin tek sahibi Şule Bozdağ'ın için gelsin demiş. İyi akşamları yayınlar kardeşim. Sıradaki tüm güzel şarkılar oğlum Velihan Çelik ve tüm Fırat dinleyenlerine gelsin demişler. Sevgili Hüseyin abimiz, adamın dibi var ya, adamın dibi. Selamlarımızı gönderiyoruz kendisine. Vallahi çok seviyorum kendisini var ya. İyi yayınlar Fırat abi, ben Mazhar Kör'den. Sıradaki şarkılar kalbimin tek sahibi Şule Boz. Az önce okumuştuk değil mi bu mesajı? Silmeyi unutmuşum. İbrahim Söylemez'den Mustafa Zehir'e doğum günü kutlu olsun demişler. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Ben Şevket Doğan, Mustafa Zehir'e doğum günü kutlu olsun demiş.
2: Kapanıp kaldım ben ardından.
1: Abim son parça oğlum Mert Bakara ve eşim Çetin Bakara gelsin. Yeni işin sana huzur, sağlık, mutluluk getirsin oğlum. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. İki gözüm benim diyerek mesajını sonlandırmış. Son mesajımızdı. Vallahi ben diyorum ya, bizim dinleyicilerimiz o kadar anlayışlı ki. Hani mesajları atmayın diyorum. Mesaj kesin diyorum. Anında kesiliyor. Dinleyici dediğin böyle olur. Bu alkışlar sizlere gelsin o zaman. Abi bir alkış yapamadık var ya. Son şarkımız Güllü Kırılırım diyecek. Bu akşamlık da birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dostlar. Sürçülisan ettiysem, bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın yine aynı saatte, saatler tam 20'yi gösterdiğince sizlerle birlikte olacağız. Görüşünce de hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerlere ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek ve gece tekrarlarımız, program tekrarlarımız sizlerle olacak. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
3: Fırat yayında.
4: Eyvallah.
3: Baba.

hadi vur. Korkma, çekinme, vur beni. Şu yaptığına bak.

0: daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçların, kömür karası gözlerin. Hadi ne olursun Allah'ın aşkına vur beni.
1: Mersin FM

0: Reklam tanıtır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
10: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
11: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
4: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
12: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift sıfır.
13: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324

0: 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşama

0: Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
0: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Busem.com'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
12: Özbay Kurtarma, yoldaki güven.

0: güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 88 30 çift 0.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Mersin FM.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik

0: kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

kendini bu kadar sevdirmeseydin. Alnıma yazılmış kader gibisin. Bak, bak olmuyor işte. Sensiz olmuyor. Seni unutmak mı? Sen deli misin? Sen deli misin? Sen deli misin? Sen deli misin?

0: tarihimiz boyunca hürriyet ve demokrasi timsali olmuş, olmaya da devam edecek bir milletin evlatları 15 Temmuz'da zafer demokrasinin, meydanlar milletindir demişti. 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
1: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hep

0: tıkla, ister uğra.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
7: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
8: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
9: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
8: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Cumartesi pazar açık olan
7: filli boya, favori, tembo boyaları

0: Satış bayi Omega Yapı Market.
1: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
2: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0. Çift 0.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 51, komisyonlara havale edilen 22 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 74 madde görüşüldü. Meclis toplantısında Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Türkiye'de yasalar karşısında herkesin eşit olduğu vurgusunu yaparken masumiyet karinesi kavramına da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
1: Hukukta tutuklama da bir karardır ama istisnai bir karardır. Topluma hizmet etmek için o toplumun iradesi tarafından yönetime getirilen insanlar, haklarında bir iddia varsa, bir suç isnat ediliyorsa, soruşturma süreci boyunca, hatta kovuşturma süreci boyunca beldelerine, şehirlerine hizmet etmelerinin engellenmemesi gerekiyor.
0: DEM Partili Meclis Üyesi Feride Aslan Bilgiç ile AK Partili Meclis Üyesi Muhammed Emin Tunçaz arasında gerçekleşen Akdeniz Belediyesi'ne uygulanan kayım kararı ile ilgili tartışmaya değinen Başkan Seçer, bu sorunun en kısa yoldan çözümünün Akdeniz Belediyesi'nin seçilmiş eş başkanı Hoşyar Sarı Yıldız'ı görevini iade etmek olduğunu söyledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Şişli, Esenyurt, Tunceli Ovacık gibi kayım atanmış belediyeler var. Yine DEM Parti'nin kayyum atanmış, toplam sizin de 10, 3'te CHP 13 kayyum belediye başkanı var. Görevlerine dönerlerse millet iradesinin yansıması tekrar gerçekleşmiş olur.
0: Dömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebekesi Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi'nin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Seçer, uzun bir süre boyunca projenin finansmanı üzerinde çalışma sürdürdüklerini vurguladı.
1: Finansman çalışmalarını yürüttük ve o projenin gerçekleşmesi için gerekli olan 22 milyon euro'nun da kredi anlaşmasını yaptık. İnşaatımız da başladı. Kanalizasyon çalışmalarını Aralık'ın 27'sine kadar bitireceğiz. Tahrip edilen yolların asfaltlanması dahil. Yine atık su arıtma tezi daha kompleks bir çalışma ve derin deniz deşarjı. Onu da 2028'in Haziran ayı, yani yaz sezonu açılmadan

0: bölgenin abone bağlantılarını da gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine alacağız.
1: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam kazandırır. Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120, 120 lira.
7: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
7: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
11: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
12: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın

0: Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tozu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: yanına geleceğim.
1: Haberler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz dolayısıyla makale kaleme aldı. Erdoğan o gece Necip milletimiz ana vatanımızı işgale yeltenen emperyalistlere ve işbirlikçilerine tıpkı İstiklal Harbi'nde olduğu gibi tarihin en büyük derslerinden birini verdi. Bu milletin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, bin yıldır sevinç ve hüzünle yoğrulan kadim kardeşliğidir diye yazdı. AK Parti 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı ve videoyu Zafer Bizim etiketiyle paylaştı. Paylaşımda milletin demokrasi ve bağımsızlık uğruna verdiği mücadele vurgulandı. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren düzenleme kabul edildi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylığının 23.552 liraya yükseltilmesini öngören madde kabul edildi. Böylece en düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2026-2028 dönemi Mersin Barosu Seçimli Genel Kurulu öncesinde avukatlarla bir araya gelen Mersin Barosu Başkan Adayı Avukat Sami Dündar düzenlediği toplantıda başkanlık adaylığını duyurdu. Dündar, Mersin Barosu'nda bayrak değişiminin yaşanmasının ve hizmet çıtasının daha da yukarı taşınmasının zamanı geldiğine inanıyorum diye konuştu. Mersin Körfezi ve Çukurova bölgesinde uzun süredir çevre kirliliğine neden olan ithal plastik atık sorunu uluslararası gündeme taşındı. Mersin Çevre ve Doğa Derneği konuyla ilgili Barcelona Sözleşmesi Sekreteryası'na resmi şikayet başvurusunda bulundu. Mersin'de 5 yaşındaki otizmli çocuğa darp iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu öğretmen ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, kurumdan talep edilen son 6 aya ait güvenlik kamerası kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesinin beklenmesine karar verdi ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mersin'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü,

0: 170 bin lira idari para cezası uygulandı. Söz konusu araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Mersin'de ters yönde ilerlediği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan araç sürücüsüne 21 bin lira para cezası uygulandı. Sürücü belgesine geçici süreyle el konuldu. Mersin'de hapis cezasıyla aranan suçlular tatilde yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 36 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yazlıkta, hırsızlıktan 42 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli iş üstünde, 7 yılla aranan bir diğer hükümlü ise havuzda yakalandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde narko alan uygulaması gerçekleştirildi. 3214 kişiyle 1454 araç sorgulandı. Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 10 araç sürücüsüne 532.776 lira idari para cezası kesildi. Yapılan kontrollerde 29 yoklama kaçağıyla çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı. Aralarında Mersin'in de olduğu Gaziantep merkezli 45 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 190 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de kuş cenneti olarak bilinen Mezitli Deresi'nde yaşam alanları yok olan ve sayıları giderek azalan ördekler için gönüllüler destek çağrısı yaptı. Son ördek kalıncaya kadar mücadele edeceğiz diyen gönüllüler bölgenin korunmasını istedi. Mersin Üniversitesi Spor Kulübü Kadın Futbol Akademisi International Junior Cup futbol turnuvasını 3. sırada tamamladı. Sporcular bronz madalyanın sahibi oldu. Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edeceği yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden MSK transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mersin temsilcisi geride kalan sezonda ligin en skorer 4. Türk oyuncusu Kaan Sarıaslan'ı kadrosuna kattı. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri

0: grubu galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tarihimiz boyunca hürriyet ve demokrasi timsali olmuş, olmaya da devam edecek bir milletin evlatları 15 Temmuz'da zafer demokrasinin, meydanlar milletindir demişti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

kaderim, bu talihimin canına okuyacağım. Kırıp aşk zincirini söküp kalbimden özgürlüğe koşacağım. Sensizliğe koşacağım, sensizliğe.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratıcı.

0: yapılan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
8: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
9: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
10: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Türk milletinin azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu oluşan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

akşam saat 8:30. Belli ki bu gece karakolluk olacağım ama bu gece son gecem olacak. Bir daha karakolluk olmayacağım ve bir daha karakollarda

yar sevdim güldürmedi, ateşimi söndürmedi. Hançer vurdu yüreğimi.

yar sevdim güldürmedi, ataşımı söndürmedi. Hançer vurdu yüreğime, yaraladı öldürmedi.

Tarihimiz boyunca hürriyet ve demokrasi timsali olmuş, olmaya da devam edecek bir milletin evlatları 15 Temmuz'da zafer demokrasinin, meydanlar milletindir demişti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök Ağustos'la yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar, yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde, yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken, giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni. Savur küllerimi, yak gitsin beni.

0: Reklam tanıtır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0: kesinde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Hani bir sevgilin vardı. 7-8 sene önce. Dün yolda rastladım. Sevindi beni görünce. Sokakta ayaküstü konuştuk oradan buradan. Evlenmiş. Çocukları olmuş. Bir kız, bir oğlan. Seni sordu. Hiç değişmedi dedim. Bildiğin gibi. Anlıyordu. Mesutmuş. Kocasını seviyormuş. Kendilerininmiş evleri. Bir suçlu gibi ezik. Sana selam söyledi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

0: Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 51, komisyonlara havale edilen 22 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 74 madde görüşüldü. Meclis toplantısında Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Türkiye'de yasalar karşısında herkesin eşit olduğu vurgusunu yaparken masumiyet karinesi kavramına da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
1: Hukukta tutuklama da bir karardır ama istisnai bir karardır. Topluma hizmet etmek için o toplumun iradesi tarafından yönetime getirilen insanlar haklarında bir iddia varsa, bir suç isnat ediliyorsa soruşturma süreci boyunca hatta kovuşturma süreci boyunca beldelerine, şehirlerine hizmet etmelerinin engellenmemesi gerekiyor.
0: DEM Partili Meclis Üyesi Feride Aslan Bilgiç ile AK Partili Meclis Üyesi Muhammed Emin Tunçaz arasında gerçekleşen Akdeniz Belediyesi'ne uygulanan kayım kararı ile ilgili tartışmaya değinen Başkan Seçer, bu sorunun en kısa yoldan çözümünün Akdeniz Belediyesi'nin seçilmiş eş başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ı görevini iade etmek olduğunu söyledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Şişli, Esenyurt, Tunceli Ovacık gibi kayım atanmış belediyeler var. Yine DEM Parti'nin kayyum atanmış toplam sizin de 13'te CHP 13 kayyum belediye başkanı var. Görevlerine dönerlerse millet iradesinin yansıması tekrar gerçekleşmiş olur.
0: Dömük Arpaş Bahşiş Kanalizasyon Şebekesi Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi'nin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Seçer, uzun bir süre boyunca projenin finansmanı üzerinde çalışma sürdürdüklerini vurguladı.
1: Finansman çalışmalarını yürüttük ve o projenin gerçekleşmesi için gerekli olan 22 milyon euro'nun da kredi anlaşmasını yaptık. İnşaatımız da başladı. Kanalizasyon çalışmalarını aralığın 27'sine kadar bitireceğiz. Tahrip edilen yolların asfaltlanması dahil. Yine atık su arıtma tezi daha kompleks bir çalışma ve derin deniz deşarjı. Onu da 2028'in Haziran ayı yani yaz sezonu açılmadan o bölgenin abone bağlantılarını da gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine alacağız.
0: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indir

0: tıkla, ister uğra.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399

0: 7756 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

olmaz olaydı. Gönülden gönüle gözler yol bulur. Aşıkların yüreğinde ateş kor olur. Bir garibim bu yerlerde vuran çoğ olur. Gelmez olaydım güzel yüzüne.

olmaz olaydım. Gelmez olaydım güzel yüzüne, bakmaz olaydım, geçmez olaydım.

gözlerin gözlerime bakmasa eğer, yüreğin aşkımla çarpmasa eğer, ölürüm o zaman, yaşayamam ben.

ellerimi tutmazsa eğer, gözlerin gözlerime bakmazsa eğer, yüreğim aşkımla çarpmazsa eğer, ölürüm o zaman yaşayamam ben. Yüreğim aşkımla çarpmazsa eğer, ölürüm o zaman yaşayamam.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz dolayısıyla makale kaleme aldı. Erdoğan o gece Necip milletimiz ana vatanımızı işgale yeltenen emperyalistlere ve işbirlikçilerine tıpkı İstiklal Harbi'nde olduğu gibi tarihin en büyük derslerinden birini verdi. Bu milletin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, bin yıldır sevinç ve hüzünle yoğrulan kadim kardeşliğidir diye yazdı. AK Parti 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı ve videoyu Zafer Bizim etiketiyle paylaştı. Paylaşımda milletin demokrasi ve bağımsızlık uğruna verdiği mücadele vurgulandı. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren düzenleme kabul edildi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylığının 23.552 liraya yükseltilmesini öngören madde kabul edildi. Böylece en düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2026-2028 dönemi Mersin Barosu Seçimli Genel Kurulu öncesinde avukatlarla bir araya gelen Mersin Barosu Başkan Adayı Avukat Sami Dündar düzenlediği toplantıda başkanlık adaylığını duyurdu. Dündar, Mersin Barosu'nda bayrak değişiminin yaşanmasının ve hizmet çıtasının daha da yukarı taşınmasının zamanı geldiğine inanıyorum diye konuştu. Mersin Körfezi ve Çukurova bölgesinde uzun süredir çevre kirliliğine neden olan ithal plastik atık sorunu uluslararası gündeme taşındı. Mersin Çevre ve Doğa Derneği konuyla ilgili Barcelona Sözleşmesi Sekreteryası'na resmi şikayet başvurusunda bulundu. Mersin'de 5 yaşındaki otizmli çocuğa darp iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu öğretmen ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, kurumdan talep edilen son 6 aya ait güvenlik kamerası kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesinin beklenmesine karar verdi ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mersin'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 170 bin lira idari para cezası uygulandı. Söz konusu araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Mersin'de ters yönde ilerlediği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan araç sürücüsüne 21 bin lira para cezası uygulandı. Sürücü belgesine geçici süreyle el konuldu. Mersin'de hapis cezasıyla aranan suçlular tatilde yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 36 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yazlıkta, hırsızlıktan 42 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli iş üstünde, 7 yılla aranan bir diğer hükümlü ise havuzda yakalandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde narko alan uygulaması gerçekleştirildi. 3214 kişiyle 1454 araç sorgulandı. Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 10 araç

0: sürücüsüne 532.776 lira idari para cezası kesildi. Yapılan kontrollerde 29 yoklama kaçağıyla çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı. Aralarında Mersin'in de olduğu Gaziantep merkezli 45 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 190 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de kuş cenneti olarak bilinen Mezitli Deresi'nde yaşam alanları yok olan ve sayıları giderek azalan ördekler için gönüllüler destek çağrısı yaptı. Son ördek kalıncaya kadar mücadele edeceğiz diyen gönüllüler bölgenin korunmasını istedi. Mersin Üniversitesi Spor Kulübü Kadın Futbol Akademisi International Junior Cup futbol turnuvasını 3. sırada tamamladı. Sporcular bronz madalyanın sahibi oldu. Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edeceği yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden MSK transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mersin temsilcisi geride kalan sezonda ligin en skorer 4. Türk oyuncusu Kaan Sarıaslan'ı kadrosuna kattı. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtı.
1: Busa.com'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busa.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
8: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
7: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
8: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
9: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
10: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
11: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
3: Şoför Mahali.
0: Şoför Mahali başlıyor.

Merhaba güzel gözlüm. Sana bu mektubu gözlerim yaşlı, yüreğim sancılı bir halde yazdım. Sitemlerimi hoş gör kara saçlım, efkarlı, kederli bir başla yazdım. Bana kızıp sakın bu mektubu yırtıp atma yar. Satır aralarında gözyaşlarım var. Hangi yana dönsem bin hatıran var. Bana bıraktığın kalemle yazdım. Nereden başlayacağımı, nerede bitireceğimi bilmiyorum. Hasret kokan türküleri dinliyorum seni bana anlatsın diye. Evi sevdiğin renklere boyadım. Yerden halıları kaldırmadım ayak izlerin kaybolmasın diye. Siyah ile beyazım karışmış son günlerde. Her şey ama her şey inatla seni hatırlatıyor bu yerlerde. Dostlarla da arayı bozdum bugünlerde. Sen nasılsın, mutlu musun bilmiyorum hayatını. Umutla kaç kez bekledim yollarını. Şimdi çıkıp gelsen karşılıksız ve çıkarsız vermeye hazırım ömrümün geri kalan yıllarını. Yaşlı gözlerimde aşk perde. Ben hep seninleyim. Ben hep seninleyim görüşmesek de. Sen de seviyorsun. Sen de seviyorsun inkar etsen de. Ben senin aşkını kalbime yazdım. Yetmedi mi yar? Yetmedi mi?

Aslında bu zarfın içine kalbimi koyup sana göndermek isterdim. Nasılsa bana bir hayrı yok, yaramaz bir çocuk misali söz dinlemiyor artık. Sensizlik öfkeye, kedere dönüştü bugün. Ayrılık isyanı başlattı bugün. Bütün gece seni düşünüp kalemi canıma batırıp yazdım. Dilimde sözler sitemkar, kalbimde hüzün. Hayalimde kara gözlerin ay parçasıdır yüzüm. Nasıl kurtulacağım nedir sözüm? Bu gece bütün yeminlerimi bozdum. Doktora gideceğim yarın sabah. Ameliyat olacağım uyarsa hesaba. Kalbimi yerinden söküp çıkarsın. Dayanamıyorum artık bu acıya, bu sancıya. Güzel gözlüm, hoşça kal demeden önce birkaç satır yazmak istersen sen de bana. Zarfın içine kömür karası saçlarından birkaç tel koy, hatıra kalsın bana. Ellerimi yüzüme sürüp koklamak istiyorum. Yıllardır hasretim sana. Nerede yaşarsan yaşa, sen ne kadar uzaksan bana, ben o kadar yakınım sana. Aklımla barışık değilim ama gönlüm hep senden yana. İlk gün gibi, ilk

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Günlar Belediye Başkanı Fatih Önge, Günlar'ın temel geçim kaynağının hayvancılık ve tarım olduğundan söz ederek büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin özellikle köse çobanlı, kurbağa, kayrak ve isaklar gibi mahalleler başta olmak üzere su tonaj katsayısı hakkında tekrar bir değerlendirme yapılması taleplerini iletti.
1: Bu bir kere bizim Sayıştay raporlarında ortaya çıkan bir bulgu ve biz bunu uygulamak zorundayız. Kırsal bölgedeki ticari faaliyet gösteren alanlardan su bedelini alma durumundayız. Biz de burayı ticari faaliyet olarak doğrarak kabul ediyoruz.
0: AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Murat Şıhanlıoğlu'nun halk hattı kavşağının altyapısının yetersiz olduğu yönündeki iddialarına yanıt veren Başkan Seçer, söz konusu hattı kavşağın altyapısının mevzuata uygun yapıldığını ve herkes tarafından da beğenildiğini belirtti.
1: Dünyanın neresine giderseniz gidin, Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, iyi planlanmış, altyapısı mükemmel yerlerde dahi makulün çok üzerinde birim zamanda birim alana yoğun yağmur düştüğü zaman siz bunun önünü alamazsınız. Orada herhangi bir altyapı sorunumuz yok.
0: Mezitli Vatan Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşağı projesi ile ilgili de konuşan Başkan Seçer, o kavşağı Kasım ayı içerisinde bitireceğiz. Oradaki trafik yoğunluğunu ve sıkışıklığını önleyecek iyi bir çalışma olacak ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin imar konusunda oldukça değerli çalışmalar yaptığını dile getiren Başkan Seçer, samimi olarak bu işe katkı vermek isteyen tüm ilçe belediyeleri ve STK'ların desteğinin de çok önemli olduğunu dile getirdi.

0: getirdi.
1: TK'lar memnun kalmamış olabilir. Takdir kendilerindir. Nihayetinde son onay bakanlık merciğinde nasıl bizim yaptığımız çalışma oradan son şekline verilip bize geliyor. Buradan meclisin kabulüne sunuyorsak aynı şekilde kabul edilen valiliğin denetimi ardından da bakanlığın onayına gidecek.
2: Silifke Çaltıbozkır Mahallesi'nde düzenlenen 8. Lavanta Hasat Şenliği'nde üreticiler ile bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Seçer, Çaltıbozkır'ın Köyümüz Atölye projesinin hayata geçtiği bölge olması özelliği taşıdığını da aktardı.
1: Bu projeler kırsalda yerinde kalkınmanın başarılı örneklerini oluşturuyor. Kadın emeğini destekliyor, yerel ürünlerimizi markalaştırıyor, üretimi ve kırsal yaşamı doğal olarak da güçlendiriyor. Bizim anlayışımızda kırsal kalkınma üreticinin doğduğu yerde üretmesi, yani doğduğu yerde ürettiği gibi doyması, ürettiğinden kazanması ve mutlu yaşaması, refah içerisinde yaşaması esastır. Bu anlayışta kadınları, üreticilerimizi ve tarımı desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz.
2: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
3: Şoför Mahalli.
4: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
5: Reklam kazandırır.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
7: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
8: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 0541 834 44 44 Cezerye'de. Kerebiç'te bir Mersin markası, imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
10: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
11: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
12: SML Restoran ve Catering.
13: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
12: 0533 974 4590.
13: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
12: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
14: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
15: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları,

0: İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602 0542-144-4602.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Şoför Mahalli. Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
8: LR64.
9: Yolun açık olsun. Devam et.
10: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin.

0: Bittim ya.
1: 01RZ12.
2: Yolun açık olsun. Devam et.

0: Şoför Mahalli.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
8: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışveriş

0: geçişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
9: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Biliyorsunuz ki bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyor. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Ama tabii ki bugünün benim için çok daha farklı bir anlamı var. Bugünün bütün şarkıları özenle seçildi. Hepsi benim en sevdiğim şarkılar diyebilirim. Doğum günü özel playlist yaptım yani, anlayacağınız. İnanılmaz güzel bir yıl geçirdim gerçekten. Yeni başlangıçlar, sürekli yeni şeyler. Evet, çok zor da oldu aynı zamanda ama hiçbir şey için pişman.

değilim. Ve hayatımdaki çoğu şeyi de değiştirdim aslında geçen bir yılda. Ve iyi ki de yapmışım. İyi ki de yapmışım. Çok da yani duygusala bağlamayalım ama bugün gerçekten şarkıları özenle seçtim. En sevdiğim sanatçılardan en sevdiğim şarkılar. Çünkü bu şarkının da anlamı çok farklı benim için. Hatta bu şarkının üzerine konuştuğum da olmuştu yani birden fazla hatırlıyorum. Kendini hiçbir yere ait hissedememekle alakalı birazcık. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bugünün en güzel şarkılarını kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şarkımızı bitirmeyelim, şöyle başa alalım ve hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyelim.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar 0538 988 30 00.

0: yıllar var ki hasretim o gül yüzüne. Sinan Zorbe yorumuyla dinledik Senin Olmaya Geldim, sizlerle radyonuzdaydı. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir söz var, belki de duymuşsunuzdur. En uzun, en çaresiz geceni düşün, sabah olmadı mı? Yine olur. Hatta benim de birkaç kere söylediğim de bir söz vardı. Hiçbir şey olmazsa sabah olur diye. Bunlara çok fazla inanıyorum bu arada. Çünkü oluyor tabii ki, geçiyor her şey. Yani ne kadar karanlık olursa olsun geçmez mi sanıyorsun bu keder? Yine bitecek, bitmez gibi gelen o upuzun geceler. İşte teselli sabırda bulanların o güzel şarkısı mı desek? Yani belki canımızı yakacak, belki bizi çok üzecek ama işte gün gelecek, bu da geçecek. Geçer diyeceğiz. Geçmez mi? Güzel şarkımız da şu an radyoları başında, bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize armağanımız olsun. Ve şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ama geçecek. Derya Bedavacı sizlerle radyonuzda.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Anamur'dan dinliyoruz. Sıradaki güzel şarkıları, hayatımın anlamı sevgilim Pelin'e göndermek istiyorum. Seninle geçirdiğim her an benim için çok değerli. Gülüşün bütün yorgunluğumu unutturuyor. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın demişler. En güzel şarkılarımız sizlere armağan olsun diyelim. Selamlarımızı gönderelim.
1: Ellerinle sağladın yaralarımı, sen dağla nasıl inan.
0: Şimdi bir daha nasıl seveceğim diyeceğiz. İnanılmaz bir şarkı ya. Bir de yükseliyor ya şarkıda, şimdi devamında dinleyeceksiniz zaten. Bayılıyorum bu şarkıya ya. Hatta Ümit Yaşar'da çok zorlandım, biliyor musunuz? Hangi şarkısını koysam acaba diye.
1: Nasıl sileceğim?
0: Çok başka ya, aşırı başka. Şimdi şarkımızı başa alalım ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakalım. Ümit Yaşar, Nasıl Seveceğim. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafeniz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
3: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
4: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
5: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
0: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce

0: Ara Satış, Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199, 0555 671 1199.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
5: Ya şu şarkının girişine bir bakar mısınız ya? Çok güzel bir şarkı, çok güzel. Şimdi burada bugün her şarkı çaldığında bu tepkiyi vereceğim muhtemelen. Ha vermesem, söylemesem bile emin olun zaten onu söylüyorum içimden tabii ki.

0: sen için. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Kanımdaki çılgın hisler. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Hüseyin demişler. Sıradaki şarkı canım eşim Dile Armağan olsun. Gel çözersen adam gibi seveceksen. Seni sevmek yürek ister diyeceğiz. Ülke gibi peşinden gelirim kalbime bir girersen. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum. Zeki Erdem sizlerle.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar, 0538 988 30.

0: akşam içimde hüzün var. Gözümde canlandı anılar diyeceğiz. Yani iyi mi kötü mü bilmiyoruz ama işte o gözler kapandığı an, sessizlik çöktüğü an, birdenbire canlanan o eski anıların sızısı, eyvah eyvah. Artık bir arada olmak imkansız olsa bile seni görmeden, sesini duymadan yaşayamam diyecek kadar sevdasına esir düşenlerin şarkısı Anılar. Bu akşam için. O çok uzaklardaki sevgiliye dokunamazsın da işte mazi gelir tam kalbinin ortasına öyle oturur ve insanı en zayıf yerinden yakalar, ağlatır işte, ağlamak istiyorum dersiniz. Bu akşam içimde güzel şarkımız gözünde canlanan hatıralarla baş başa kalan dinleyicilerimize armağanımız olsun. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Zeynep bir şey söyleyecek. Yayına biraz baskın attı ama. Ne? Bu kadar önemli olan ne? Ya dinleyicilerimizle paylaş bari.
1: Biz iş yapıyoruz. Sen gelmişsin buraya yayın yapıyorsun. Allah ayıp Allah. Diye bir şey var.
0: Ay bu benim işim değil mi şimdi? Ben anlamadım ya.
1: Yayın öyle keyfi yapılıyor, bilmiyor musun?
0: Aynen. Yayın demek çalışmak demek değil şu an. Ben eğleniyorum zaten. Evet, şimdi size anılar diyeceğiz. Coşkun Sabah'la baş başa bırakıyoruz.

0: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerim de sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün. Bir güldürsün.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi başlıklı bir makale kaleme aldı. Erdoğan, 15 Temmuz'un 10. yılında artık çok daha güçlü, çok daha kararlı ve birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir Türkiye var. Bu milletin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, bin yıldır sevinç ve hüzünle yoğrulan kadim kardeşliğidir ifadelerini kullandı. FETÖ'nün 2016 yılındaki darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simge mekanlarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu yılda binlerce vatandaşı bir araya getirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında düzenlenen İrade Bizim, Zafer Bizim temalı yürüyüş binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Zincirli Kuyu'dan başlayan yürüyüş 15 Temmuz Şehitler makamında sona erdi. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Şehidin kabrini ziyarete gelen çok sayıda vatandaş Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti konusunda önemli açıklamalarda bulundu. CHP'deki yargı sürecinin devam ettiğini hatırlatan Özel, Temmuz sonu Ağustos başı gibi adım atılır derken isim ve logo çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent'in ifadesi ortaya çıktı. 6 Şubat depremleri döneminde 4.3 milyar liralık bağış aldığını söyleyen Levent, bu paranın büyük bölümünün aynı yıl deprem bölgesinde harcandığını söyledi. İran ordusu ABD'nin Sistan-Belucistan eyaletine bağlı İran şehirkentindeki askeri tesise düzenlediği saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ABD'nin bu eylemine kesin bir yanıt verileceği ifade edildi. Bilim insanları dünya dışındaki yaşamın kökenine ve organik moleküllerin oluşumuna ışık tutabilecek bir keşfe imza atarak Samanyolu galaksisinin merkezine yakın bir yıldızlar arası bulutta ilk kez şeker molekülü olan eritrilozu tespit etti. Eritriloz dünyada doğal olarak Ahududu'da bulunuyor. Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlikler ziyaret edildi. Mersin Valisi Atilla Toros'la protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bırakarak dua etti. Şehit ailelerine sabır diledi. Program yapılan duaların ardından sona erdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezitli ilçesinde üreticilere yönelik tarımsal desteklerini sürdürdü. Tepeköy mahallesinde düzenlenen törende üreticilere feromon tuzağı sulama borusu, süt soğutma tankıyla çeşitli tarımsal makine ve ekipman desteği sağlandı. MESKİ Genel Müdürlüğü Silifke ilçesine bağlı kırsal mahallelerde içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan su deposu yenilendi ve 2100 metrelik yeni içme suyu hattı tamamlandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası Göç Örgütü işbirliğiyle Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan iş geliştirme ve işbirliği ofisini hizmete açtı. Ofisin Mersin'in güçlü lojistik altyapısı, dinamik özel sektörü ve uluslararası ticaretteki stratejik konumu doğrultusunda faaliyet göstereceği bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'in adının Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildiğini duyurdu. Mersin'i 2026-2027 sezonunda yeni adıyla Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde Erdemli Belediyespor, Mersin Karaca İlyas Spor Kulübü ve Akdeniz Belediyespor temsil edecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtı.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Erdem'le de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece

0: Ve 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
5: Özbay Kurtarma katkılarıyla hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler Zeynep'le devam ediyor. Burada bayağı bir mesaj isteği var. Selin bana dedi ki bir tanesini oku. Ama yani şimdi hiçbirini okuyasım gelmedi çünkü hiç Selin'e armağan etmemişsiniz. Yani bu kadar özel bir günde neden Selin'e armağan etmediğinizi ben anlayamadım. O yüzden ben Atilla Kaya adını yollara yazdığımı Selin'e armağan ediyorum. Ve mikrofonu ona devrediyorum.
6: Hayırdır devre.
5: Tamam daha istemiyormuş mikrofonu. Doğum günü ya şimdi herhalde biraz naz yapası geldi.

Selin dedi ki çok dedi amatörsün dedi, şarkıyı başa almadın dedi. Bana kızdı, o yüzden şarkıyı şimdi başa alıyorum. Atilla Kaya, adını yollara yazdım diyecek şimdi. Radyonuz Mersin FM'de.

Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Bugün biraz Selin Zeynep ortak yayını gibi oldu ama. Şimdi alacağız yani bu kaydı malum. Dedim gir, girsen de ol, gel. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle, hemen açalım. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sevgilim Tuncay'a sıradaki en güzel aşk şarkılarını armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Yani bir bakıyorum ama sanırım aşk şarkımız da yok bugün. Yani şaşırmadım gerçi, bilmiyorum ama. Buna bakarak şarkı seçmemiştim aslında ama sanırım aşk şarkısı koymamışım.

0: hasretin acısı. Sanırım biraz fazla konuşmuşuz bir de. Bu şarkıdan sonra reklamlara gideceğiz. Hatta reklamları bakalım. Evet, dakikasını geçmişiz bile. Olur ya, arada olur, ne yapalım işte.
1: İnce ince sızlamadım. Gözlerim gizli gizli ağlamadım.
0: Şu anda bizlerin

0: Nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ya şu acıyı geçirebilenler, bu nasıl bu kadar kolay dindirdiğinizi bize de söyleyin de ya biz de bilelim ya.
1: Bana da söyle, bana da söyle.
0: Sana yalvarmıştım, sana ağlamıştım. Senden başka kimsem, kimsem yok demiştim diyeceğiz. İşte ya yeri geliyor, yalvarıyorsun gerçekten. Gurur ayaklar altında ama yani. Önemli olan pişman olmamak. Gerisi hiç önemli değil. Arkadaşlar vicdanınız rahat olsun ya. Şimdi şarkımızı başa alacağım ve sizleri Ferdi Tayfur'la baş başa bırakacağım. Bana da söyle sizlerle.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30 00.

yıllara bir güne nasıl sıkıldım? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
2: Su hayattır. Su Hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit

0: Öğüt yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız.

Umarım şu an kayıt alabiliyorumdur ya. Son 2 saniye kala bilgisayar dondu. Ya inanamıyorum ya. Almıyormuş gibi gözüküyor ama umarım alıyorsundur. Korktum ya, riske de atmak istemiyorum ama başladık artık. İyi yayınlar, kolay gelsin Selin kızım. Sıradaki en güzel şarkıları oğlum Mehmet Ali'ye armağan ediyorum demişler.

şarkının güzelliği peki inanılmaz. Hani nerede etrafımı çember edenler? Düştüğüm gün bak nasıl da indi maskeler. Sahte dostlar, Müslüm Gürses sizlerle radyonuzda.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 0.

İşte o şarkı. Bu şarkıyı bugün çalacağım. İnanır mısınız, bir ay öncesinden belli. Öyle kafama koymuştum yani. Herkesin etrafında güldüğü, eğlendiği o en özel günde. İnsanın gözünün sadece tek bir kişiye araması ve o kapının da hiç çalmaması. Ya unutmaz, mutlaka bilir, çıkıp gelir diye beklenen o umut dolu dakikalar. Ya sanki kalabalıkların ortasında yapayalnız, öksüz kalmış bir çocuk gibi. İşte yeni yaşını çok özlediğinin, o en çok özlediğinin yokluğuyla karşılayanlar.

0: bu şarkıyı son ses dinleyeceğiz, tamam mı? Seni hep birlikte. Ve tabii ki bu şarkıyı kendime armağan ediyorum. Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu şarkıdan sonra reklam aramız olacak. Yani herkes çayını kahvesini alsın gelsin. Birbirinden güzel şarkılar dinlemeye devam edeceğiz. Unutmaz mutlaka gelir diyordum. Evet, şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Sevgi selinde ezgiler.

0: Sevgi Selin'de ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısı 1. birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 51, komisyonlara havale edilen 22 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 74 madde görüşüldü. Meclis toplantısında Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Türkiye'de yasalar karşısında herkesin eşit olduğu vurgusunu yaparken masumiyet karinesi kavramına da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
2: Hukukta tutuklama da bir karardır ama istisnai bir karardır. Topluma hizmet etmek için o toplumun iradesi tarafından yönetime getirilen insanlar, haklarında bir iddia varsa, bir suç isnat ediliyorsa, soruşturma süreci boyunca, hatta kovuşturma süreci boyunca beldelerine, şehirlerine hizmet etmelerinin engellenmemesi gerekiyor.
1: DEM Partili Meclis Üyesi Feride Aslan Bilgiç ile AK Partili Meclis Üyesi Muhammed Emin Tunçaz arasında gerçekleşen Akdeniz Belediyesi'ne uygulanan kayım kararı ile ilgili tartışmaya değinen Başkan Seçer, bu sorunun en kısa yoldan çözümünün Akdeniz Belediyesi'nin seçilmiş eş başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ı görevini iade etmek olduğunu söyledi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Şişli, Esenyurt, Tunceli Ovacık gibi kayım atanmış belediyeler var. Yine DEM Parti'nin kayyum atanmış, toplam sizin de 10, 3'te CHP 13 kayyum belediye başkanı var. Görevlerine dönerlerse millet iradesinin yansıması tekrar gerçekleşmiş olur.
1: Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebekesi Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi'nin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Seçer, uzun bir süre boyunca projenin finansmanı üzerinde çalışma sürdürdüklerini vurguladı.
2: Finansman çalışmalarını yürüttük ve o projenin gerçekleşmesi için gerekli olan 22 milyon euro'nun da kredi anlaşmasını yaptık. İnşaatımız da başladı. Kanalizasyon çalışmalarını Aralık'ın 27'sine kadar bitireceğiz. Tahrip edilen yolların asfaltlanması dahil. Yine atık su arıtma tezi daha kompleks bir çalışma ve derin deniz deşarjı. Onu da 2028'in Haziran ayı, yani yaz sezonu açılmadan o bölgenin abone bağlantılarını da gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine alacağız.
1: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
3: Reklam tanıtır.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun.

0: bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Buse Home'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
7: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
7: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
10: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
11: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
12: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulu.

0: Okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
4: Reklamlarımızı geride bıraktık. Aynı zamanda programımızın da yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Sanki seçtiğim şarkıların hepsini çalamayacakmış gibi hissediyorum. Çok fazla kalmış. İşte biraz çenemiz düştü bugün ya artık. Aferin ya. Yapacak hiçbir şey yok. İşte bak. Bu şarkıya naif şarkı denir. Emin olabilirsiniz. Zaten Ferdi Özbey'in bence bütün şarkıları çok naif. Taş bastım kanamayan varma. İstemem kimse gelmesin. Bir gülü sevdim. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Mahmut. Sıradaki anlamlı şarkıları sevgili eşim Songül'e armağan etmek istiyorum. İyi ki benim hayat arkadaşımsın demişler. İstemem kimse gelmesin yanıma. Bir gülü sevdim. Ferdi Özbeğen sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
3: Selin yayında.

kopardılar bizi birbirimizden. Bir veda edip de sarılamadık. Bak de şarkılar da ard arda bir denk geliyor ki. Kesinlikle ben koymuyorum yani. Öyle denk geliyor. Var ya, mahvoldum bugün, mahvoldum. Hak ettim. Kendi kendime yaptım. Öyle diyelim yani. Şimdi beni sevmediğin belliydi zaten diyeceğiz. Bir yanda seni hala seviyorum diye çırpınan, anlatamadığı sırların arkasına saklanan yorgun yeminler. Diğer yandansa hangi gün derdimin dermanı oldun diyerek artık hiçbir söze, hiçbir sarılışa inanmayan kırgın bir yürek. Ya bir de en acısı da yan yanayken bile yabancılaşmak. Bu güzel şarkımız beni sevmediğin belliydi zaten diyen tüm dinleyicilerimiz için gelsin. Sürpriz olmadı, bir gün gideceğim. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza.

ilacı ol. Derdine derman, sevgine ferman olmak isterdim. Ah, bilmediğim bir şeyler var ki. Nasıl söylesem? Yemin ederim ki, yemin ederim ki seni

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
8: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542

0: 0544-46-06-02.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555-671-1199. 0555-671-1199.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
8: Reklamlarımızı geride bıraktık. Ya bir ton şarkı eledim, inanamıyorum kendime. Ya hızımı alamadım, çok fazla şarkı ekledim, ya da bu daha büyük bir ihtimal. Çok konuştuğumuz için artık şarkılar hemen reklam geldi. Reklam saati anında geldi, yani hiçbir şey anlayamadık. Neyse, canım sağ olsun. İyi yayınlar. Sıradaki en anlamlı şarkılar. Eşim Fatma Nur'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Ölümsüz sevdim. Arif Susam sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de. Sensiz.

bu şarkımız severken ayrılmak zorunda kalanlara. O ağır çaresiz vedayla baş başa kalanlara. Ve sevdası da mahşere kalanlara armağanımız olsun. Dostlar sağ olsun Ümit ve sen sizlerle.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin Dezgiler programımız her gün 13-16 saatler arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinledik sizlerle. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakacağım. Gül güzeli Lemansam. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi Selin'de ezgiler sona erdi. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi başlıklı bir makale kaleme aldı. Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında artık çok daha güçlü, çok daha kararlı ve birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir Türkiye var. Bu milletin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, bin yıldır sevinç ve hüzünle yoğrulan kadim kardeşliğidir ifadelerini kullandı. FETÖ'nün 2016 yılındaki darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simge mekanlarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu yılda binlerce vatandaşı bir araya getirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında düzenlenen İrade Bizim Zafer Bizim temalı yürüyüş binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Zincirli Kuyu'dan başlayan yürüyüş 15 Temmuz Şehitler makamında sona erdi. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit edilen piyade astsubay kıdemli başçavuş Ömer Halis Demir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Şehidin kabrini ziyarete gelen çok sayıda vatandaş Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti konusunda önemli açıklamalarda bulundu. CHP'deki yargı sürecinin devam ettiğini hatırlatan Özel, Temmuz sonu Ağustos başı gibi adım atılır derken isim ve logo çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent'in ifadesi ortaya çıktı. 6 Şubat depremleri döneminde 4.3 milyar liralık bağış aldığını söyleyen Levent, bu paranın büyük bölümünün aynı yıl deprem bölgesinde harcandığını söyledi. İran ordusu ABD'nin Sistan-Belucistan eyaletine bağlı İran şehir kentindeki askeri tesise düzenlediği saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ABD'nin bu eylemine kesin bir yanıt verileceği ifade edildi. Bilim insanları dünya dışındaki yaşamın kökenine ve organik moleküllerin oluşumuna ışık tutabilecek bir keşfe imza atarak Samanyolu galaksisinin merkezine yakın bir yıldızlar arası bulutta ilk kez şeker molekülü olan eritrilozu tespit etti. Eritriloz dünyada doğal olarak Ahududu'da bulunuyor. Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlikler ziyaret edildi. Mersin Valisi Atilla Toros'la protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bırakarak dua etti. Şehit ailelerine sabır diledi. Program yapılan duaların ardından sona erdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezitli ilçesinde üreticilere yönelik tarımsal desteklerini sürdürdü. Tepeköy mahallesinde düzenlenen törende üreticilere feromon tuzağı sulama borusu, süt soğutma tankıyla çeşitli tarımsal makine ve ekipman desteği sağlandı. Meski Genel Müdürlüğü Silifke ilçesine bağlı kırsal mahallelerde içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan su deposu yenilendi ve 2100 metrelik yeni içme suyu hattı tamamlandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası Göç Örgütü İşbirliği ile Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan iş geliştirme ve işbirliği ofisini hizmete açtı. Ofisin Mersin'in güçlü lojistik altyapısı, dinamik özel sektörü ve uluslararası ticaretteki stratejik konumu doğrultusunda faaliyet göstereceği bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'in adının Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildiğini duyurdu. Mersin'i 2026-2027 sezonunda yeni adıyla Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde Erdemli Belediyespor, Mersin Karaca İlyas Spor Kulübü ve Akdeniz Belediyespor temsil edecek.
2: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: Reklam tanıtır.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece

0: 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 88 30 çift 0.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 45 90.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56.

0: Deniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Motor ehliyeti mi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Babalar Resitali başlıyor.
5: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'nde sizlerleyiz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Bugün bayağı geldim zaten senin de programına. O yüzden alışıksınızdır artık diyeyim. Yani şimdi radyoları başında olup da aşık olmayan, yüreğinde birisi olmayan var mı bilmiyorum ama sanmıyorum da. Şimdi bu şarkıları dinlemek için gerçekten bir aşk gerekiyor yani. Elbette ki illa bir sevgili de olmasına gerek yok ama illa ki vardır o eşleriniz, sevgilileriniz aklınızda, kalbinizde. Taverna'nın babası Cengiz Kurtoğlu sevdalıyım diyecek. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Cengiz Kurtoğlu resiteli ile devam ediyoruz programa. Yani sevip sevip kaçanlar için diyecek ki Cengiz Kurtoğlu, ödeştik seninle. Sen beni ağlatmıştın, şimdi de bak sen ağlıyorsun diyecek. Yolların açık olsun, git güle güle, yüzüstü bırakmıştın, bak sıra bende diyecek Cengiz Kurtoğlu. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum.

0: Bahanalar ve Stani
1: devam edecek.
0: Devam edecek.
2: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Günlar Belediye Başkanı Fatih Önge, Günlar'ın temel geçim kaynağının hayvancılık ve tarım olduğundan söz ederek büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin özellikle Köse Çobanlı, Kurbağa, Kayrak ve İsaklar gibi mahalleler başta olmak üzere su tonaj katsayısı hakkında tekrar bir değerlendirme yapılması taleplerini iletti.
3: Bu bir kere bizim Sayıştay raporlarında ortaya çıkan bir bulgu ve biz bunu uygulamak zorundayız. Kırsal bölgedeki ticari faaliyet gösteren alanlardan su bedelini alma durumundayız. Biz de burayı ticari faaliyet olarak doğal olarak kabul ediyoruz.
2: AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Murat Şıhanlıoğlu'nun Halkatlı Kavşağı'nın altyapısının

0: yetersiz olduğu yönündeki iddialarına yanıt veren Başkan Seçer, söz konusu katlı kavşağın altyapısının mevzuata uygun yapıldığını ve herkes tarafından da beğenildiğini belirtti.
1: Dünyanın neresine giderseniz gidin, Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, iyi planlanmış, altyapısı mükemmel yerlerde dahi makulün çok üzerinde birim zamanda birim alana yoğun yağmur düştüğü zaman siz bunun önünü alamazsınız. Orada herhangi bir altyapı sorunumuz yok.
0: Mezitli Vatan Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşağı projesiyle ilgili de konuşan Başkan Seçer, o kavşağı Kasım ayı içerisinde bitireceğiz. Oradaki trafik yoğunluğunu ve sıkışıklığını önleyecek iyi bir çalışma olacak ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin imar konusunda oldukça değerli çalışmalar yaptığını dile getiren Başkan Seçer, samimi olarak bu işe katkı vermek isteyen tüm ilçe belediyeleri ve STK'ların desteğinin de çok önemli olduğunu dile getirdi.
1: STK'lar memnun kalmamış olabilir. Takdir kendilerindir. Nihayetinde son onay bakanlık merciğinde nasıl bizim yaptığımız çalışma oradan son şekline verilip bize geliyor. Buradan meclisin kabulüne sunuyorsak aynı şekilde kabul edilen valiliğin denetimi ardından da bakanlığın onayına gidecek.
0: Silifke Çaltıbozkır Mahallesi'nde düzenlenen 8. Lavanta Hasat Şenliği'nde üreticiler ile bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Seçer, Çaltıbozkır'ın köyümüz atölye projesinin hayata geçtiği bölge olması özelliği taşıdığını da aktardı.
1: Bu projeler kırsalda yerinde kalkınmanın başarılı örneklerini oluşturuyor. Kadın emeğini destekliyor, yerel ürünlerimizi markalaştırıyor, üretimi ve kırsal yaşamı doğal olarak da güçlendiriyor. Bizim anlayışımızda kırsal kalkınma üreticinin doğduğu yerde üretmesi, yani doğduğu yerde ürettiği gibi doyması, ürettiğinden kazanması ve mutlu yaşaması, refah içerisinde yaşaması esastır. Bu anlayışta kadınları, üreticilerimizi ve tarımı desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz.
0: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam kazandırır.

0: Makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi, beyaz eşya. Tıkla, ister uğra. Buse'm Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
7: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim

0: 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
5: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
6: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
5: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
4: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
7: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
11: Reklamların ardından Müslüm Gürses resiteli ile devam ediyoruz programa. Müslüm Gürses sevmemeli diyecek. Az önce reklamlara gidiyoruz diyemedim çünkü yani süre yeter bu şarkıya diye düşünmüştüm ama yetmedi. O yüzden şimdi Müslüm Gürses sevmemeli şarkısıyla sizleri baş başa bırakıyorum.

0: MS Italia'yı.
1: Azar Bülbül'ün teliyle devam ediyoruz programa. Hesabım var diyecek, gülüm seni koparmışlar, hoyrat ele fırlatmışlar, adına türkü yakmışlar, hesabım var diyecek. Ardından da Aşığım Arkadaş şarkısıyla Azer Baba sizlerle radyolarınızda olacak.

0: duygular resitali.
1: Güçlü Soydemir Sevmedim şarkısıyla sizlerle birlikte olacak. Seni sevdiğim için kahrını da sevdim diyecek. Aslında çok güzel bir şekilde sevgiyi anlatacak. Güçlü Soydemir Sevmedim şarkısıyla sizlerle birlikte olacak radyolarımızda.

her şeyimi bir sözüne bağlamıştım yar. Seviyorum demek sana ağır geldi yar. Sana bağlandım, sana kandım ömrümce. Sen bir kalemde silip attın boş yere. Benim gönlüm hep senindi, taşımadın ki o sevdalı aşk masalı.

0: Çağlar Resitali.
1: Programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Babalar Resitali'nde son parça Sinan Özen'den gelecek Al Beni Diyecek. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz Radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'ndeydiniz. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek, yarın yine saatler 16'da görüşene dek sizlere iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Sinan Özen, Al Beni Diyecek. Şimdi bu güzel şarkı radyolarınıza

0: dağlar ve sitemli sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
9: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
10: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
11: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
9: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
12: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.

0: arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0500

0: 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Damarsa damar, işte o kadar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi başlıklı bir makale kaleme aldı. Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında artık çok daha güçlü, çok daha kararlı ve birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir Türkiye var. Bu milletin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, bin yıldır sevinç ve hüzünle yoğrulan kadim kardeşliğidir ifadelerini kullandı. FETÖ'nün 2016 yılındaki darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simge mekanlarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu yılda binlerce vatandaşı bir araya getirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında düzenlenen İrade Bizim, Zafer Bizim temalı yürüyüş binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Zincirli Kuyu'dan başlayan yürüyüş 15 Temmuz Şehitler makamında sona erdi. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Şehidin kabrini ziyarete gelen çok sayıda vatandaş Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti konusunda önemli açıklamalarda bulundu. CHP'deki yargı sürecinin devam ettiğini hatırlatan Özel, Temmuz sonu Ağustos başı gibi adım atılır derken isim ve logo çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent'in ifadesi ortaya çıktı. 6 Şubat depremleri döneminde 4.3 milyar liralık bağış aldığını söyleyen Levent, bu paranın büyük bölümünün aynı yıl deprem bölgesinde harcandığını söyledi. İran ordusu ABD'nin Sistan-Belucistan eyaletine bağlı İran şehir kentindeki askeri tesise düzenlediği saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ABD'nin bu eylemine kesin bir yanıt verileceği ifade edildi. Bilim insanları dünya dışındaki yaşamın kökenine ve organik moleküllerin oluşumuna ışık tutabilmektedir.

Gelecek bir keşfe imza atarak Samanyolu galaksisinin merkezine yakın bir yıldızlar arası bulutta ilk kez şeker molekülü olan eritrilozu tespit etti. Eritriloz dünyada doğal olarak Ahududu'da bulunuyor. Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlikler ziyaret edildi. Mersin Valisi Atilla Toros'la protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bırakarak

gerekli tarımsal makine ve ekipman desteği sağlandı. MESKİ Genel Müdürlüğü Silifke ilçesine bağlı kırsal mahallelerde içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan su deposu yenilendi ve 2100 metrelik yeni içme suyu hattı tamamlandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası Göç Örgütü İşbirliği ile Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan iş geliştirme ve işbirliği ofisini hizmete açtı. Ofisin Mersin'in güçlü lojistik altyapısı, dinamik özel sektörü ve uluslararası ticaretteki stratejik konumu doğrultusunda faaliyet göstereceği bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'in adının Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildiğini duyurdu. Mersin'i 2026-2027 sezonunda yeni adıyla Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde Erdemli Belediyespor, Mersin Karaca İlyas Spor Kulübü ve Akdeniz Belediyespor temsil edecek. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
6: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
8: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
0: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Motor ehliyeti mi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu.

0: Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 700 111-7750.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Reklam tanıtır. Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538-988-30-0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538-988-30-0. 0.

0: Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Canım sevgilim, yüzüm yok affet demeye. Yazık geç anladım, yerim senin yanın, senden sonra yaşamadım. Pişmanım sevgilim, yüzüm yok affet demeye. Yazık geç anladım, yerim senin yanın, senden sonra.

geç kaldım sana. Gidiyorsun benden uzaklara. Aşkım yetmez seni durdurmaya. Yalnız kaldım artık bir başıma.

0: Reklam kazandırır.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2000

2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
3: Balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Damarsa damar, işte o kadar.

Ben senden başkasını sevmedim ki acımasız sevgili. Senden başkasına bir bağlamadım ki unutayım seni. Bilmedin, bilemedin ulan sana olan sevgimi.

0: gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısı 1. birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 51, komisyonlara havale edilen 22 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 74 madde görüşüldü. Meclis toplantısında Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Türkiye'de yasalar karşısında herkesin eşit olduğu vurgusunu yaparken masumiyet karinesi kavramına da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
1: Hukukta tutuklama da bir karardır ama istisnai bir karardır. Topluma hizmet etmek için o toplumun iradesi tarafından yönetime getirilen insanlar, haklarında bir iddia varsa, bir suç isnat ediliyorsa, soruşturma süreci boyunca, hatta kovuşturma süreci boyunca beldelerine, şehirlerine hizmet etmelerinin engellenmemesi gerekiyor.
0: DEM Partili Meclis Üyesi Feride Aslan Bilgiç ile AK Partili Meclis Üyesi Muhammed Emin Tunçaz arasında gerçekleşen Akdeniz Belediyesi'ne uygulanan kayım kararı ile ilgili tartışmaya değinen Başkan Seçer, bu sorunun en kısa yoldan çözümünün Akdeniz Belediyesi'nin seçilmiş eş başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ı görevini iade etmek olduğunu söyledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Şişli, Esenyurt, Tunceli Ovacık gibi kayım atanmış belediyeler var. Yine DEM Parti'nin kayyum atanmış, toplam sizin de 10, 3'te CHP 13 kayyum belediye başkanı var. Görevlerine dönerlerse millet iradesinin yansıması tekrar gerçekleşmiş olur.
0: Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebekesi Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi'nin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Seçer, uzun bir süre boyunca projenin finansmanı üzerinde çalışma sürdürdüklerini vurguladı.
1: Finansman çalışmalarını yürüttük ve o projenin gerçekleşmesi için gerekli olan 22 milyon euro'nun da kredi anlaşmasını yaptık. İnşaatımız da başladı. Kanalizasyon çalışmalarını aralığın 27'sine kadar bitireceğiz. Tahrip edilen yolların asfaltlanması dahil. Yine atık su arıtma tezi daha kompleks bir çalışma ve derin deniz deşarjı. Onu da 2028'in Haziran ayı, yani yaz sezonu açılmadan o bölgenin abone bağlantılarını da gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine alacağız.
0: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtır.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 88 30 çift 0.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
10: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
11: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
14: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat Yayında.
2: Geldi yine geldi. Radyonun delisi geldi efendim. Bendeniz Fırat. Fırat'la Damardan Kalbe programını her zaman olduğu gibi başlamış bulunmaktayız. Yaklaşık 2 saat boyunca saatler 22 gösterince edeyim. Sizlerle birlikte olacağız bu frekansta. Öncelikle radyonun başında bizleri dinleyen, sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize hayırlı akşamlar dileklerimizi gönderelim. Çalışanlarımıza, mesaide olanlara kolay gelsin diyoruz. Güzel şarkımızla. Yalnız ben bu şarkıyı çalmayacaktım. Bu şarkı nereden çıktı? Alakasız bir şey var ya. Araya kaynamış. Neyse değiştirelim. Çalmayacağım ben bu şarkıyı. Tarzımız değil abi. Çalmayacağım ya, Allah Allah.
3: Ne oldu da birden ben senden...
2: Şimdi güzel bir şarkı da startımızı vereceğiz. Linet. Yasaklamadın mı diyecek.
3: İlk günkü heyecan.
2: Bu güzel şarkımızı şu anda radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya başlayabilirsiniz.

0: başlaması ile bitmesi bir oldu şarkının. 2 dakika 35 saniye olursa anca öyle. Şimdi biz alışmışız 5-6 dakikalık şarkılar çalmaya. Bize kısa geldi ama şarkı güzel. Linet'in yeni şarkısı. Yani çıktı çıkalı indirmiştik aslında. Arşivimizde vardı da. Ne zamandan beri bekliyor çalınmayı. Bugüne kısmetmiş ya. Evet, devam ediyoruz sevgili dostlar birlikteliğimize. Arif Susam alacak sırayı. Bakalım gelen mesajlarımıza. Merhabalar Fırat abi. Mersin Büyükşehir İlaçlama Biriminden Kıvanç ben. Öncelikle sevgili eşim Terzi Canan Göktaş'a kolaylıklar, bol kazançlar diliyorum. Tüm ilaçlama arkadaşlarıma ve Gazi Mahallesi'nde ilaçlama yapan İbo'ya gelsin sıradaki şarkı demiş sevgili kardeşimiz. Evet, Kıvanç. Kıvanç'a buradan selamlarımızı gönderelim. İbo da dinliyordur inşallah. İbo! Artık biliyorsun canım ya, adresi verdirtme bana tekrar tekrar. Bizim sokağa biraz torpilli. Torpilli yani, tamam mı? Abi balkona çıkıyoruz. Oturuyorum. Ya bakıyorum sabah bir kalkıyorum. Her tarafım şişmiş kabarmış yani. Sivrisinekler. Az biraz torpil geç İbo. Şaka bir tarafa, tüm Mersin Büyükşehir ilaçlama ekibine buradan kolay gelsin dileklerimizi gönderelim. Selam Fırat, sıradaki şarkı Kacer İbili'den babası Bediran İbili'ye gelsin. İyi yayınlar, kolay gelsin demişler. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Fırat abim, ben Derya Öz. Sıradaki şarkılar hayatımın anlamı olan eşim Kürşet Öz'e armağan olsun. Sen benim hayata tutunma sebebim, yarınlarıma olan inancımsın diyerek mesajını noktalamış. Kırmak istiyorsan şimdi var ya, çok güzel bir şarkı gelecek Arif Susam'dan. Acırım sana diyecek. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında. Harbiden'e göre değil. Harbiden.

yere gizli gözyaşları yanar.

Acırım sevgilim, acırım sana. Yanarım sevgilim, yanarım sana. Anım susam sizlerle sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Bir tüdanla yapalım var ya. Güzel bir şarkısıyla sizleri baş başa bırakacağız.

bakalım mesajlarımızı paylaşmaya devam edelim. Canım eşim ve ben Anamur'dan Aybar. Sıradaki şarkı canım babam Yaşar Armuza ve arkadaşları Ahmet Kaya, Emin Meral, Mahir Bayram, İsmail Eker, Deniz Gündoğmuş ve Fırat abi sana gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Sen bizim en büyük şansımızsın. Seni çok seviyoruz aşkım. İyi yayınlar diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. İyi yayınlar. Abi ben Mutlan Leyla Çalışkan. Sıradaki aşk şarkıları canıma can olan eşim Mustafa Çalışkan'a gelsin demiş. Sevgilim sen benim her şeyimsin diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Aslan Parçası kardeşim. Canım Recai Söze'ye gelsin. Seni çok seviyorum demiş Kazım Çevik mesajında.

0: Canımdan can ise ömrümden ömür. Canya sizlerle buluşun sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Şöyle bir şarkı Mert Gezer'den değerli dostları Mustafa Uysal, Sarı İsa Uysal, Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, İbrahim Söylemez, Mert Sevgi, Erdi Altıryaki, Mustafa Can Sabah, Tufan Cin, Hacı Veli Gezer için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Selamun Aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm Selam diyelim. İyi yayınlar. Ben Hacı Veli Gezer, sıradaki şarkı Aslan Abilerim, Mert Gezer, Mert Sevgi, İbrahim Söylemez, Çağrı Yusuf Işık için. Serdar Şeker, Osman Durmuş, Erdal Tiryaki ve kardeşim Mustafa Can Sabah için gelsin demiş. Hakan Gürses'le sizleri baş başa bırakalım. Aşk yarası diyecek. Sonrasında buradayız.
1: Fırat yayında.

0: Kolay değil sevgili, hemen sen unutma. Yokluğun bir ölüm, hasretin ecelin. Öldürür aşk yarası, öldürür aşk yarası.
1: Ya bu deli ne bağırıyor demeyin sakın ha. Adam deli zaten, radyonun delisi diyorlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Sibel Can gelecek şimdi. Fırat'ımı yayınlar, ben Kürşat Öz. Sıradaki şarkılar değerli büyüğüm. Dayım İsmail Ekinci, Mustafa Altun kardeşim, Doğan Demir Yılmaz, dostlarım Reşat Yüceler, Hakan Çetan, Nebi Kale, Semih Tekin, Cihan Göçmen, Hasan Hüseyin Deniz, Harun Can Yurt, Murat Ersin Barış, abilerim Şavker Ozan, Acun Karal ve Burak Temel için armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Evet, Sibel Can da sizleri baş başa bırakacağım çünkü sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın efendim.

0: Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz.

0: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
2: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.

0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Su hayattır. Su hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
4: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
5: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
6: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
7: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında

0: imalathanemiz, 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası, imalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat

Programımızın ilk reklam kuşağını geride bıraktık sevgili dinleyenler. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça Biricik Aşkıma Armağan Olsun, Seni Çok Seviyorum demiş. Engin Güveyik diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar, mutlan selamlar. Sıradaki şarkılar Aslan Oğlum, İlmi Durum ve Aslan Kardeşi Ceylan Duran'a armağan olsun demişler. Merhabalar, Silifke'deki Recai kardeşime Ahmet'ten selamlar demiş dinleyicimiz. Yaşayan efsane, taverne müziğin babası Cengiz Kurtoğlu ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Mutlu ol yeter diyecek, sonrasında buradayız.

0: selam, damara devam.
1: Yürübe, yürübe, Allah'ına kurban.
2: Mersin efendim.
3: 104.6.

0: 풀앗 예인다.
1: Valla çok güzel bir şarkı dinledik. Şimdi bir güzel şarkı daha geliyor hemen ardına. Seni koparmışlar, hoyrat ele fırlatmışlar, adına Türkiye yakmışlar, hesabım var. İyi akşamlar abi, Mutan, Gülşen, Mülayim, dikenli yolların sonunda senin kokun varsa ben o yolu yorulmak için değil sana varmak için yürüm ömrüm eşim Ümit Mülayim'e sıradaki şarkılar gelsin demiş. Merhaba, ben Erdem Kurt Silifke'den. Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt, Kürşat Çiftçioğlu'na ve Oktay Demirezen'e armağan olsun demiş. İyi akşamları yayınlar sevgilim. Recai Söze'ye bu akşam çalınacak olan tüm güzel şarkıları armağan etmek istiyorum demiş. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış.

0: harbi böyle hesabım var diyecek. Sonrasında burada olacağız sevgili dostlar. Haydi bakalım volümleri yükseltin. Birlikte bu güzel yorumu dinleyelim.
1: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

0: radyonuzda sizlerle sevgili dostlar devam ediyoruz. Fırat'la Damar'dan Kalya programına. Geliyor var ya, geliyor. Geliyor var ya, bomba gibi şarkı. Vallahi var ya, bu şarkılar kolon patlatır abi. Silifke'de bulunan Can Koçak'tan Arif Aydın abime gelsin. Azer Bülbül'den Caney şarkısı demiş ama öncelikle şarkı çalmıyoruz arkadaşlar. Sadece sıradaki şarkıları istiyorsunuz ve az önce de çalmış olduğumuz Azer Bülbül şarkısı sizlere armağan olsun diyelim o zaman. Selam abi, ben Ferdi Zorbay. Sıradaki şarkı Ömrümün Yarısına ve Canım Eşime Gamze Yeni'ye gelsin, seni çok seviyorum demiş. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Elise Duru Çelik, sevdik şarkı Canım Babam Kadir Çelik'e gelsin demiş. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Haydi o zaman.
1: Ver abi, ver, ver.
0: Sesi yüksek. Yazık oldu ömrüne Bergen. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar, sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
2: Mersin efendim.

çok özür dileyerek araya girmek zorundayız. Ayrıca şu anda radyonun başında direksiyon sallayarak sesimize kulak veren İlyas Bacanağımıza armağan olsun. Ümitsiz, gayesiz, Baldız İlke'ye armağan olsun. Durdum. Ve canım aileme de armağan olsun o zaman. Bu güzel şarkı artık yapacak bir şey yok. Sırada bu vardı. Herkes kabulleniyor. Siz de kabulleneceksiniz.

reklamlar öncesindeki son şarkımız sevgili dostlar. Orhan Baba gelecek. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Ben Mersin'den Süleyman Yeşilyurt. Sıradaki tüm şarkılar Silifke'de bulunan abim Lokman Yeşilyurt'a. Değerli can dostları İsmail Ekinci, Burak Temel, Mustafa Alpaltın, Emre Erdemir, Aslan kardeşleri Uğurcan Yılmaz, Uğur'da Sertan Ünal, Veli Aslan, Masar Kör ve Yakup Karahan'a gelsin iyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Gelse karşıma Arif Aydın'dan Çağla, Ömür Kara, Aysel Alışan için sıradaki şarkı gelsin demiş dinleyicimiz. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim Fırat abi. Ben Ahmet Ankaral, sıradaki şarkıyı canım babam Acun Karal ve abilerim Şavka Erozan, Mehmet Ali Güçlü, Durasan Say, Bekir Kayan, Ömür Kara, Doruk Üşenmez, Yılmaz Doğan, Ahmet Gökçe, Kürşet Öz, Yunus Emre Tokyürek, Necati Yörük, Adnan Yörük ve sana armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz, benden de sizlere armağan olsun. Senden istedim. Ayrıca şu anda seyahat halinde olan, az önce dedim ya, canım aileme gelsin diye, canımdan çok sevdiğim eşim Zehra'ya gelsin diyelim. Böyle daha iyi oldu değil mi? Duyamamış az önce hanımefendi, kaçırmayız. Selamlarımızı gönderelim, iyi yolculuklar. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız. Sana bağırdım. Hiçbir yerler ayrılmıyor. Son saatimize karşınızda olacağız arkadaşlar.

0: Damardan kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresine

0: yaşında olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Fırat'la damardan kalbe devam ediyor. Fırat

saatimizi geride bıraktık sevgili dostlar. Son saatimizde karşınızdayız. İyi akşamlar Fırat abi. Ben Semra Serdar. Sıradaki parçayı Murat Serdar, Ersin Serdar ve kuzenlerime gelsin. Gökçe Zorba'ya gelsin. Seda Serdar, Seda Taş, Sevin Serdar için armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Nurhan Topluca. Sıradaki şarkı sesini duymadan geçen her günün eksikliğini hissettiğim oğlum Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyorum diyerek mesajını noktalamış. Ben Mutan Mustafa Zeyir. Sıradaki şarkılar öncelikle radyonuza armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca canımın işi Ayşegül'e ve dün doğum gününü kutlayan asil dostlarıma gelsin. Allah'a emanet olun demiş sevgili kardeşimiz. Tekrardan dinleyicimizin de doğum gününü kutlayalım. Güzel bir Müslüm Baba şarkısını Kübariye yorumuyla dinleyeceğiz sevgili dinleyenler. Sonra

0: Mersin FM 104.6.
1: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden Arabesk.
2: Eyvallah.

Seven vefasızsa kader ne yapsın? İbariye sizlerdir sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz Fırat'a Damardan Kalbe programını. Şimdi güzel bir Ümit Bezen şarkısı dinleteceğim sizlere. Kolay gelsin Fırat abi, yayınlar sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Söze için gelsin demiş. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar Fırat kardeşim, nasılsın, iyisin inşallah demişler, teşekkür ediyoruz. Ben Adana'dan Mithat, sıradaki en güzel şarkılar abi Mustafa Alpaltun, can dostları İsmail İkici, Lokman Yeşil, Uzaklı Yuntaş, kardeşleri Kürşat Öz, Hasan Hüseyin Deniz, Bayram Öztürk, Nazmi Erten, Harun Can Yurt, Musa Askay için armağan olsun.

0: dinleyicimiz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben İrem Alpaltun. Sıradaki şarkılar çok sevdiğim canım amcam Mustafa Alpaltun için armağan olsun demiş.
1: Karşılıksız sevmiş bedenin teki.
0: Sensiz geceler diyecek Ümit'le sen. Çok güzel bir şarkıdır. Volümleri yükseltin abi.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: sensiz geceler.
1: Uzundur, bitmiyor sensiz geceler.
0: Bitmiyor sensiz geceler.
1: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor cımızıyla. İyi akşamlar Fırat. Güzel insan sıradaki en güzel şarkılar. Canım oğlum, gözümün nuru, yakışıklı oğlum armağan olsun, sana gelsin demiş. Tüm değerli arkadaşlarına, radyomuzun çalışanlarına. Canım oğlum, kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol demiş Müfide annemiz. Bir de video göndermiş. Ne güzel böyle aile sofrası. Selamlarımızı gönderelim kendilerine. İyi akşamlar abi, sıradaki bütün şarkılar ben Nisa'dan, kardeşim Suat ve Fuat'a armağan olsun demişler. İyi akşamlar, kolay gelsin. Fırat, sıradaki en güzel şarkılar yeğenim Recai Sözü için armağan olsun. Kendine çok iyi bak teyzen Müzeyyen Sakin. Ayta, Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış. İbrahim Tatlıses, Yakamoz diyecek. Sonrasında burada olacağız sevgili dostlar. Ve güzel bir şarkı daha gelecek. Ardı ardına sizlerle buluşmaya devam edecek bu frekansta.
2: Mersin FM 104.6.
3: Arabeskin Atar Damarı, Fırat yayında.

0: sonu geride bıraktık sevgili dinleyenler. Şimdi reklamlar öncesindeki son şarkımız. Hasret nefesini nefesinde istiyorum diyecek. Güzel bir şarkıdır var ya.
1: Mersin efendim.
0: Canım annem Sema'ya çok çok sevgilerimle onu çok

dinleyicimiz. Ben Zeynep Alış, sıradaki şarkıcılarımdan çok sevdiğim biricik oğlum Mert Alış'a armağan olsun. Seni çok seviyorum diyerek mesajını noktalamış. Merhaba yayınlar, ben Mersin Büyükşehir Belediyesi ilaçlama biriminde çalışan İBO tüm mesai arkadaşlarımıza. Terzi Canan Göktaş'a, size ve tüm Gazi Mahallesi sakinlerine sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. İlaçlama çalışmalarımız itinayla yapılıyor demiş. Tabii ki öyledir. Vatandaşlarımız bu konuda hiç şüphesi olmasın. Bu arada ismim, o gün buradan İBO'ya sesleniyorum. Asıl İBO odur. Kesin bilgidir. Yayalım demiş. Vallahi bir şey anlamadım İBO. İsmi o günmüş. Buradan İBO'ya sesleniyorum demiş. Asıl İBO odur. Kesin bilgi demiş sevgili kardeşimiz. O zaman o gün mü diyeceğiz sana yani? Bilmiyorum, daha önceki mesajda İBO'ya gelsin demişlerdi, o yüzden yani. Selamlarımızı gönderelim tüm Mersin Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekibine. Torpilini yaptın mı sevgili kardeşim? Torpil geçtin mi bizim sokağa? Selamlar, kolay gelsin tekrardan. İyi akşamlar, çalan tüm şarkılar canım sevgili Mıdır Poyraz'a armağan olsun demiş. Seninle her şeye varım diyerek mesajını sonlandırmış. Gel hadi, gel de tut ellerimi, ellerimi. Şarkımızla sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son yarım saatimize karşınızda olacağız.

0: Damardan kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
9: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
8: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
9: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
8: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz.

0: kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor. Geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965. Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat

Camlar sonrasında Fırat'ta Damardan Kalbe tüm hızıyla devam ediyor sevgili dostlar. Son yarım saatimize girdik. Artık son 23 dakikamız ortalama. Ve gelen mesajlarımız bayağı yoğunlukta. Artık şu dakika itibariyle mesaj göndermeyin arkadaşlar. Kalanları bu son şarkılarımızda bitirmeye çalışacağız. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı kalbimin en kıymetli yeri. Yol arkadaşım Aslan eşim Kadir Çelik'e armağan olsun. Seni çok seviyorum demiş. Selam abi, yayınlar diyorum. Ben Sibel Yılmaz, biricik anneme, Sema Yıldırım'a. Sıradaki şarkılar armağan olsun demiş. En karanlık gecenin ardında güneş bizim için yeniden doğacak. Sıradaki şarkılar eşim Berkay Zabunoğlu için armağan olsun demişler. İyi akşamlar, ben Azra. Sıradaki şarkı Silifke'de bulunan dayım Mehmet Güney adına gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: Tarsın Baba'yı geride bıraktık sevgili dostlar. Bir de Ardın Efendi Tayfur'u yapalım mı? Haydi o zaman Erdiciler. Geliyor var ya, geliyor. Allah Allah. Fırat Bey, Silifke'de bulunan oğlu Erdem Yerlite'ye değerli arkadaşları Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Ceylan Duran, Ahmet Kurt, Veli Ançelik, Muhammed Gültekin için sıradaki şarkılar gelsin demişler.
1: Nasıl da sevmiştim.
0: Seyhan Acar için sıradaki şarkılar. Sıradaki şarkı arkadaşım Mert Sevgi, Ali Duman, Yunus Armutlu ve Onur Marangoz'a gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Mehmet Acıkbay. Sıradaki şarkı Silifke'de olan Fuat ve Suat'a. Kerem Kaçar, Recai Sözay ve Sucan Şahin, Tarık Atan, Nazmi Ertem, Mert Kalli, Uğur Tazegül ve Duman Doğan'a gelsin demiş. Merhaba, iyi akşamlar. Söyledeki şarkı eşim Seyhan Acar için gelsin demiş.
1: Unutmam adını.
0: Ben Mustafa Yıldırım. Söyledeki şarkılar kardeşlerim Suat ve Fuat Tekir ikizleri armağan olsun demişler. Aydın Yelboğa, Abdurrahman Uygun, Sertan Beslenti, Kerem Kaçar, Onur Akın, Ahmet Çelik, Tarık Akan, Mehmet Duran, Duman Doğan için gelsin. Haydi o zaman gelsin.
1: Ömrüm

0: Arabesk'in tek sorumlusu. Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden Arabesk.
1: Mersin FM 104.6.

Efsane derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz dedik ve Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı sizlerle buluşturduk sevgili dostlar. Devam ediyoruz 12 şarkının sondan bir önceki. Nevin Doğanay, benim seni görmem lazım diyecek abi. Merhaba Fırat abi yayınlar. Ben Ceyhun Ceylan, sevdiklerimizin kalbinde tutsaksak özgürlüğün canı cehenneme diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sıradaki şarkılar babam Bülent Ceylan, abim Arif Ceylan ve değerli dostu Osman Bıyıklı için gelsin demişler. Yeniler Sedek Şarkı Doruk Üşenmez'den kaydı değer dostları Ali Rıza Üşenmez, Mehmet Ali Güçler Erol Üşenmez, Cihan Çakı, Burak Çetinkaya, Acun Karal, Şavuk Erozan, Doğan Demir, Yılmaz Çağatay Topal, Durasan Say, Veli Kızılkaya, Bülent Saval, Cüneyt Dursun, Burak Temel, Özdeş Üşenmez, Ömür Kara, Seyfettin Tokmak, Metin Şahin ve Barbaros'a ve ayrıca da Sertan'a gelsin demişler. Selamünaleyküm abi, ben Sinop'ta çalışıyorum. İsmim Uğur. Tarsus'ta eşim Ayşenur Yalçın için selam.

Selamlarımı gönderiyorum. Onu çok özledim. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Fırat abi yayınlar demiş. Eyvallah sevgili kardeşim. Sinop'a da selamlarımızı gönderelim sevgili dinleyicimize.

0: Mersin FM 104.6.
1: Unutulma. Ve bu akşamın son şarkısı. Duyduğunuz üzere Güçlü Soydemir'den gelecek sevgili dinleyenler. İyi yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkı Aslanım Mert Alıcım'a gelsin. Seni çok seviyorum. Abisinin gülü demiş dinleyicimiz.
2: Seni sevmek.
1: İyi akşamları yayınlar. Silifke'de bulunan canım oğlum Onur Kaan Karakuzu ve arkadaşlarına sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. Seni çok seviyorum annem Uşak'tan sevgiler saygılar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Selam iyi yayınlar, ben Mutan Yörükoğlu Salih Ece. Sıradaki şarkı dostlarım Şeymuz Gizci, Nebi Kalle, Ali Talil, Ali Bıçkı, Hakan Çetan, Mustafa.

Safam Arasimi, Reşat Yüceler, Apo Taş, Şevkan Sular, Okan Okay, Mesut Demir, Hasan Barış, Mustafa Çalışkan, Ali Teke ve tüm arkadaşları armağan olsun demişler. İyi akşamlar, ben Emin Songur, Suat Teker, Fuat Teker, Ahmet Dip, Umut Say, Hüseyin Akar için sıradaki şarkıları armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz.

son olarak Güçlü Soy demiş. Sevmedim sizlerle buluşuyor sevgili dostlar. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olduk. Sürçülisan ettiysem bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın yine aynı saatte tekrardan 20'de saatler 20'yi gösterdiğinde tekrardan görüşünce hepinize selamlar saygılar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun diyorum. Radyonuzun başından hiçbir yerlere ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek ve program tekrarlarımız gece yine sizlerle olacak. Haydi bakalım, hoşçakalın.

şeyimi bir sözüne bağlamıştım yar. Seviyorum demek sana ağır geldi yar. Sana bağlandım, sana kandım ömrümce. Sen bir kalemde silip attın boş yere. Benim gönlüm hep senindi, taşımadın ki. O sevdalı aşk masalı nereye gitti?

sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

0: İşte o kadar.
1: Belki hiç yaşamadın diye düşün. Belki yıldızlara hiç değmedi başım. Belki balığa çıkmadın hamsi zamanı. Trenlerde hiç sigara içmedin. Belki hiç oturmadın o tahta iskeleye. Ayaklarını denize sokmadın. Belki üşümedin ve kalkıp yürümedin. Belki ayakların hiç olmadı. Belki yakacak kömürün var senin. Yürüyecek yolların. Güneşin var kumsalları yıkayan. Ve şarkıların ve o fulanların. Senin vapurların var. Güvertesinde çay, sigara. Umutların, çiçeklerin. Ağaçların meyve verir zamanında. Kuşların bulutlara inat. Battaniyelerin var üşütmeyen. Yağmura şemsiyen ve siyah takım elbisen. Canın çekti mi gelsin rakı. Hatta peynir, hatta kavun. İster dua edersin, ister küfür. Rüzgarların var senin püfür püfür. En çok sevdiğin şiirler ezberinde. Cebinde kibrit ve aspirin. Domateslerinse kütür kütür. Çocukların var senin. Alabildiğine yarın. Bir evin, kitapların ve çocuklarının oyuncakları. Ve sabahlığı karının. Bir adın var sana en çok yakışan. Öyle çoğul, öyle yalnız. Belki hiç yaşamadın diye düşün. Belki yıldızlara hiç değmedi başın. Belki Rize'ye hiç gitmedin hamsi zamanı. Trenlerde hiç sigara içmedin. Belki oturmadın o tahta iskeleye. Ayaklarını denize hiç sokmadın. Belki üşümedin ve kalkıp yürümedin. Belki senin belkilerin hiç olmadı.

aradığım ne varsa bil ki sende bulmuşum. Senden öncesi yoktu, seninle var olmuşum. Sende bütün ümitler, sende bütün özlemler. Beni bende arama, ben artık sen olmuşum. Döktüğüm gözyaşı yağmurun olsun. Aşkımın ateşi güneşin olsun. Merhamet istemem, o senin olsun.

sensiz. En hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile ölemem.

Seni yazdım sahildeki kumlara, ismini fısıldadım içimdeki duygulara. Sordum dalgalara, gelsin dedim, yeter dedim. Ve sen yalnızca bir tanem, dinlediğim şarkılarda, duyduğum dalgalarda, sigaramın dumanında, bir hayal olup, bir özlem olup kaldın. Seni sordum sevdalara, göklerdeki yıldızlara, içimdeki korkulara, gönlümdeki arzulara. Günler geçti, sen gelmedin.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Biliyorsunuz ki bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyor. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Ama tabii ki bugünün benim için çok daha farklı bir anlamı var. Şimdi bugünün bütün şarkıları özenle seçildi. Hepsi benim en sevdiğim şarkılar diyebilirim. Doğum günü özel playlist yaptım yani, anlayacağınız. İnanılmaz güzel bir yıl geçirdim gerçekten. Yeni başlangıçlar, sürekli yeni şeyler. Evet, çok zor da oldu aynı zamanda ama hiçbir şey için pişman değilim. Ve hayatımdaki çoğu şeyi de değiştirdim aslında geçen bir yılda. Ve iyi ki de yapmışım. İyi ki de yapmışım. Çok da yani duygusala bağlamayalım ama bugün gerçekten şarkıları özenle seçtim. En sevdiğim sanatçılardan en sevdiğim şarkılar. Peki bu şarkının da anlamı çok farklı benim için. Hatta bu şarkının üzerine konuştuğum da olmuştu yani, birden fazla hatırlıyorum. Kendini hiçbir yere ait hissedememekle alakalı birazcık. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bugünün en güzel şarkılarını kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şarkımızı bitirmeyelim. Şöyle başa alalım ve hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyelim.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar 0538 988 30 çift 0.

yıllar var ki hasretim o gül yüzüne. Sinan Zorbe yorumuyla dinledik Senin Olmaya Geldim sizlerle radyonuzdaydı. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir söz var, belki de duymuşsunuzdur. En uzun, en çaresiz geceni düşün, sabah olmadı mı? Yine olur. Hatta benim de birkaç kere söylediğim de bir söz vardı. Hiçbir şey olmazsa sabah olur diye. Bunlara çok fazla inanıyorum bu arada. Çünkü oluyor tabii ki, geçiyor her şey. Yani ne kadar karanlık olursa olsun geçmez mi sanıyorsun bu keder? Yine bitecek, bitmez, bitmez gibi gelen o upuzun geceler. İşte teselli sabırda bulanların o güzel şarkısı mı desek? Yani belki canımızı yakacak, belki bizi çok üzecek ama işte gün gelecek, bu da geçecek. Geçer diyeceğiz. Geçmez mi? Güzel şarkımız da şu an radyoları başında bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize armağanımız olsun. Ve şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ama geçecek Derya Bedavacı sizlerle radyonuzda.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: ağlama sevdam dedi Kayhan Aşan sizlerleydi. Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Anamur'dan dinliyoruz. Sıradaki güzel şarkıları hayatımın anlamı sevgilim Pelin'e göndermek istiyorum. Seninle geçirdiğim her an benim için çok değerli. Gülüşün bütün yorgunluğumu unutturuyor. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın demişler. En güzel şarkılarımız sizlere armağan olsun diyelim. Selamlarımızı gönderelim.
1: Ellerinle sağladın yaralarımı sen dağla. Nasıl inan?
0: Şimdi bir daha nasıl seveceğim diyeceğiz. İnanılmaz bir şarkı ya. Bir de yükseliyor ya şarkıda, şimdi devamında dinleyeceksiniz zaten. Bayılıyorum bu şarkıya ya. Hatta Ümit Yaşar'da çok zorlandım biliyor musunuz? Hangi şarkısını koysam acaba diye. Çok başka ya, aşırı başka. Şimdi şarkımızı başa alalım ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakalım. Ümit Yaşar, Nasıl Seveceğim. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Ya şu şarkının girişine bir bakar mısınız ya? Çok güzel bir şarkı, çok güzel. Şimdi burada bugün her şarkı çaldığında bu tepkiyi vereceğim muhtemelen. Ha, vermesem, söylemesem bile emin olun zaten onu söylüyorum içimden tabii ki.
2: Beni sevmek yürek ister.
1: Allah be, inanılmaz.
2: Bilsen için.
1: Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle.
2: Kanımdaki çılgın hisler.
1: İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Hüseyin demişler. Sıradaki şarkı Canım Eşim Dile Armağan Olsun.
2: Gel çözersen adam gibi seveceksen.
1: Beni sevmek yürek ister diyeceğiz.
2: Ülke gibi peşinden gelirim kalbime bir girersen.
1: Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza.
2: Beni sevmek yürek.
1: Şimdi sizleri bu güzel

0: Güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum Zeki Erdem sizlerle.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30.

0: akşam içimde hüzün var. Gözümde canlandı anılar diyeceğiz. Yani iyi mi kötü mü bilmiyoruz ama işte o gözler kapandığı an, sessizlik çöktüğü an, birdenbire canlanan o eski anıların sızısı, eyvah eyvah. Artık bir arada olmak imkansız olsa bile seni görmeden, sesini duymadan yaşayamam diyecek kadar sevdasına esir düşenlerin şarkısı Anılar. Bu akşam için. O çok uzaklardaki sevgiliye dokunamazsın da işte mazi gelir tam kalbinin ortasına öyle oturur ve insanı en zayıf yerinden yakalar. Ağlatır işte, ağlamak istiyorum dersiniz. Bu akşam içimde yüzüm. Güzel şarkımız gözünde canlanan hatıralarla baş başa kalan dinleyicilerimize armağanımız olsun. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Zeynep bir şey söyleyecek. Yayına biraz baskın attı ama. Ne? Bu kadar önemli olan ne? Yani dinleyicilerimizle paylaş bari.
1: Biz iş yapıyoruz. Sen gelmişsin buraya yayın yapıyorsun.
0: Allah
1: ayıp
0: Allah.
1: Diye bir şey var.
0: Ay bu benim işim değil mi şimdi? Ben anlamadım yani.
1: Yayın öyle keyfi yapılıyor, bilmiyor musun?
0: Aynen. Yayın demek çalışmak demek değil. Şu an ben eğleniyorum zaten.
1: Zaten.
0: Evet, şimdi size anılar diyeceğiz. Coşkun Sabah'la baş başa bırakıyoruz.

0: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün. Bir güldürsün.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
2: Özbay Kurtarma katkılarıyla hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler Zeynep'le devam ediyor. Burada bayağı bir mesaj isteği var. Selin bana dedi ki bir tanesini oku. Ama yani şimdi hiçbirini okuyasım gelmedi çünkü hiç Selin'e armağan etmemişsiniz. Yani bu kadar özel bir günde neden Selin'e armağan etmediğinizi ben anlayamadım. O yüzden ben Atilla Kaya adını yollara yazdığımı Selin'e armağan ediyorum. Ve mikrofonu ona devrediyorum.
3: Hayırdır devredin? Niye?
2: Tamam, daha istemiyormuş mikrofonu. Doğum günü ya şimdi, herhalde biraz naz yapası geldi.

dedi ki çok dedi amatörsün dedi, şarkıyı başa almadın dedi, bana kızdı, o yüzden şarkı şimdi başa alıyorum. Atilla Kaya, adını yollara yazdım diyecek şimdi, radyonuz Mersin FM'de.

Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Bugün biraz Selin Zeynep ortak yayını gibi oldu ama şimdi alacağız yani bu kaydı malum. Dedim gir, girsen de ol, gel.

Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Hemen açalım. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sevgilim Tuncay'a sıradaki en güzel aşk şarkılarını armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Yani bir bakıyorum ama sanırım aşk şarkımız da yok bugün. Yani şaşırmadım. Gerçi bilmiyorum ama. Buna bakarak şarkı seçmemiştim aslında ama sanırım aşk şarkısı koymamışım.

0: Sanırım biraz fazla konuşmuşuz bir de. Bu şarkıdan sonra reklamlara gideceğiz. Hatta reklamları bakalım, evet, dakikasını geçmişiz bile. Olur ya, arada olur, ne yapalım işte.
1: İnce ince sızlamadım. Gözlerim gizli gizli ağlamadım.
0: Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ya şu acıyı geçirebilenler, bu nasıl bu kadar kolay dindirdiğinizi bize de söyleyin de. Ya biz de bilelim ya.
1: Bana da söyle, bana da söyle.
0: Sana yalvarmıştım, sana ağlamıştım. Senden başka kimsem, kimsem yok demiştim diyeceğiz. İşte ya, yeri geliyor, yalvarıyorsun gerçekten. Ya gurur ayaklar altında ama ya. İşte önemli olan pişman olmamak. Gerisi hiç önemli değil. Arkadaşlar, vicdanınız rahat olsun ya. Şimdi şarkımızı başa alacağım ve sizleri Ferdi Tayfur'la baş başa bırakacağım. Bana da söyle sizlerle.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30

0: Yıllara bir güne nasılsın kızım? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.
1: Yüreğin ince ince sızlamadın mı? Gözlerin

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekans. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin Ezgiler programındayız. Umarım şu an kayıt alabiliyorumdur ya. Son 2 saniye kala bilgisayar dondu. Ya inanamıyorum ya. Almıyormuş gibi gözüküyor ama umarım alıyorsundur. Korktum ya, riske de atmak istemiyorum ama. Başladık artık. Kolay gelsin Selin kızım. Sıradaki en güzel şarkıları oğlum Mehmet Ali'ye armağan ediyorum demişler. Bu şarkının güzelliği peki inanılmaz. Hani nerede etrafımı çember edenler? Düştüğüm gün bak nasıl da indi maskeler. Sahte dostlar, Müslüm Gürses sizlerle radyonuzda.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar, 0538 988 30 00.

İşte o şarkı. Bu şarkıyı bugün çalacağım. İnanır mısınız, bir ay öncesinden belli. Öyle kafama koymuştum yani. Herkesin etrafında güldüğü, eğlendiği o en özel günde. İnsanın gözünün sadece tek bir kişiye araması ve o kapının da hiç çalmaması. Ya unutmaz, mutlaka bilir, çıkıp gelir diye beklenen o umut dolu dakikalar. Ya sanki kalabalıkların ortasında yapayalnız, öksüz kalmış bir çocuk gibi. İşte yeni yaşını çok özlediğinin, o en çok özlediğinin yokluğuyla karşılayanlar.

0: şarkıyı son ses dinleyeceğiz, tamam mı? Hep birlikte. E tabii ki bu şarkıyı kendime armağan ediyorum. Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu şarkıdan sonra reklam aramız olacak. Herkes çayını kahvesini alsın gelsin. Birbirinden güzel şarkılar dinlemeye devam edeceğiz. Unutmaz mutlaka gelir diyordum. Evet, şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Aynı zamanda programımızın da yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Sanki seçtiğim şarkıların hepsini çalamayacakmış gibi hissediyorum. Çok fazla kalmış. İşte biraz çenemiz düştü bugün ya artık. Aferin ya. Yapacak hiçbir şey yok. İşte bak. Bu şarkıya naif şarkı denir. Emin olabilirsiniz. Etmedim. Zaten Ferdi Özbey'in bence bütün şarkıları çok.

sevdim. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Mahmut. Sıradaki anlamlı şarkıları sevgili eşim Songül'e armağan etmek istiyorum. İyi ki benim hayat arkadaşımsın demişler.

kopardı bizi birbirimizden, bir veda edip de sarılamadık. Bak şarkılar da ard arda bir denk geliyor ki kesinlikle ben koymuyorum yani, öyle denk geliyor. Var ya, mahvoldum bugün, mahvoldum. Hak ettim, kendi kendime yaptım, öyle diyelim yani. Şimdi beni sevmediğin belliydi zaten diyeceğiz. Bir yanda seni hala seviyorum diye çırpınan, anlatamadığı sırların arkasına saklanan yorgun yeminler. Diğer yandansa hangi gün derdimin dermanı oldun diyerek artık hiçbir söze, hiçbir sarılışa inanmayan kırgın bir yürek. Ya bir de en acısı da yan yanayken bile yabancılaşmak. Bu güzel şarkımız beni sevmediğin belliydi zaten diyen tüm dinleyicilerimiz için gelsin. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Ya bir ton şarkı eledim, inanamıyorum kendime. Ya hızımı alamadım, çok fazla şarkı ekledim, ya da bu daha büyük bir ihtimal, çok konuştuğumuz için artık şarkılar hemen reklam geldi. Reklam saati anında geldi, yani hiçbir şey anlayamadık. Neyse, canım sağ olsun. İyi yayınlar. Sıradaki en anlamlı şarkılar. Eşim Fatma Nur'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Ölümsüz sevdim. Arif Susam sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de. Sen...

bu şarkımı severken ayrılmak zorunda kalanlara. O ağır çaresiz vedayla baş başa kalanlara. Ve sevdası da mahşere kalanlara armağanımız olsun. Dostlar sağ olsun Ümit ve sen sizlerle.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgili Selin Dezgiler programımız her gün 13-16 saatler arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinledik sizlerle. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakacağım. Gül güzeli Lemansam. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Babalar Restali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali'nde sizlerleyiz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba restallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Bugün bayağı geldim zaten senin de programına. O yüzden alışıksınızdır artık diyeyim. Aşık oldum. Yani şimdi radyoları başında olup da aşık olmayan, yüreğinde birisi olmayan var mı bilmiyorum ama sanmıyorum da. Şimdi bu şarkıları dinlemek için gerçekten bir aşk gerekiyor yani. Elbette ki illa bir sevgili de olmasına gerek yok ama illa ki vardır o eşleriniz, sevgilileriniz aklınızda, kalbinizde. Taverna'nın babası Cengiz Kurtoğlu sevdalıyım diyecek. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Cengiz Kurtoğlu resiteli ile devam ediyoruz programa. Yani sevip sevip kaçanlar için diyecek ki Cengiz Kurtoğlu, ödeştik seninle. Sen beni ağlatmıştın, şimdi de bak sen ağlıyorsun diyecek. Yolların açık olsun, git güle güle, yüzüstü bırakmıştın, bak sıra bende diyecek.

0: Destanı devam edecek. Devam edecek. Babalar Restanı devam ediyor. Devam ediyor.
1: Ve devam ediyoruz programa. Müslüm Gürses sevmemeli diyecek. Az önce reklamlara gidiyoruz diyemedim çünkü yani süre yeter bu şarkıya diye düşünmüştüm ama yetmedi. O yüzden şimdi Müslüm Gürses sevmemeli şarkısıyla sizleri baş başa bırakıyorum.

0: dersi talihi.
1: Azar Bülbül Resteli ile devam ediyoruz programa. Hesabım var diyecek, gülüm seni koparmışlar, hoyrat ele fırlatmışlar, adına türkü yakmışlar, hesabım var diyecek. Ardından da Aşığım Arkadaş şarkısıyla Azer Baba sizlerle radyolarınızda olacak.

0: Çalar Resitali.
1: Güçlü Soydemir Sevmedim şarkısıyla sizlerle birlikte olacak. Seni sevdiğim için kahrını da sevdim diyecek. Aslında çok güzel bir şekilde sevgiyi anlatacak. Güçlü Soydemir Sevmedim şarkısıyla sizlerle birlikte olacak radyolarınızda.

Her şeyimi bir sözüne bağlamıştım yar. Seviyorum demek sana ağır geldi yar. Sana bağlandım, sana kandım ömrümce. Sen bir kalemde silip attın.

0: Mesitali.
1: Programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Babalar Resitali'nde son parça Sinan Özen'den gelecek Al Beni Diyecek. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'ndeydiniz. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek, yarın yine saatler 16'da görüşene dek sizlere iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Sinan Özen Al Beni Diyecek. Şimdi bu güzel şarkı radyolarınıza ses.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat Yayında.
2: Geldi yine geldi. Radyonun delisi geldi efendim. Bendeniz Fırat. Fırat da Damardan Kalbe programını her zaman olduğu gibi başlamış bulunmaktayız. Yaklaşık 2 saat boyunca saatler 22 gösterinceye değin sizlerle birlikte olacağız bu frekansta. Öncelikle radyonun başında bizleri dinleyen, sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize hayırlı akşamlar dileklerimizi gönderelim. Çalışanlarımıza, mesaide olanlara kolay gelsin diyoruz. Güzel şarkımızla. Yalnız ben bu şarkıyı çalmayacaktım. Bu şarkı nereden çıktı? Alakasız bir şey var ya. Araya kaynamış. Neyse değiştirelim. Çalmayacağım ben bu şarkıyı. Tarzımız değil abi. Çalmayacağım ya, Allah Allah.
3: Ne oldu da birden ben senden...
2: Şimdi güzel bir şarkı da startımızı vereceğiz. Linet. Yasaklamadın mı diyecek.
3: İlk günkü heyecan.
2: Bu güzel şarkımızı şu anda radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya başlayabilirsiniz.